Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetine ne çok sevindim. Kime gidersen git.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Selamlar, ben Deniz. Babamla sizi dinliyorduk. Benim için de Manifest Toz Pembe şarkısını çalar mısınız?
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Reklam tanıtır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
15: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
17: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz diliyorum.

0: düşük fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Avat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Ulusal Su Kurulu'nun Ankara'da 6.sı gerçekleşen toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yönetiminde yapılan toplantıda afet, salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda güvenli içme suyuna erişim, su güvenliği planları, erken uyarı sistemlerin, taşkın yönetimi, su verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Başkan Seçer, İlbank'ın düzenlediği 31. Taraflar Konferansı'na giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programına da katıldı. Programda yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dayanıklılığın artırılması ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentlerinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan 1,5 kilometrelik yolu yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi arıcılık faaliyetlerini desteklerken doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor. Projenin başladığı 2025 yılından bu yana arıcılara toplam 2400 adet arılı kovan desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan taş bina, özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapı, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz çocuk halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatıyor. Büyükşehir yoğun talep üzerine çocuk halk oyunları kursunun ikinci

0: Grup kayıtlarına başladı. Ücretsiz kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2164. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. MSK'lı oyuncular Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Moranlar Fiyat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde iş

0: işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Yeni katılan isimlerin rozetlerini AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'de vekil sayısı 280 oldu. Mecliste iki partiye ayrılan odalarla birlikte yeni düzen belli oldu. Meclis Başkanlığı mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasının CHP'ye tahsis edilmesi talebini reddetti. Özel'in odası yeni partide kalırken grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in odaları da yeni partiye bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste ihbar üzerine yapılan aramada örgüt ve soruşturmayla bağlantılı olan ve imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen evraklara el konulduğu belirtildi. Ele geçirilen evraklar incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan darbedildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Yazgan olayın önceden planlandığını düşündüğünü belirterek ND, BŞ ve TA'dan şikayetçi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,5 artarak 16.334.751'e yükseldi. İsveç parlamentosu ceza sorumluluğu yaşını 15'ten 14'e düşüren yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemeyle cinayet ve tecavüz gibi ağır suçları işleyen 14 yaşındaki çocuklarla 18 yaş altındaki gençler daha uzun süreli hapis cezalarına çarptırılabilecek. Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, özel bir yaşlı bakım merkezini ziyaret ederek merkezde kalan yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi. Nacar ziyarette yaş almış vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Mersin Anamur'da 12 yaşındaki Eyüp Can'ın ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 13 ay önce bir pasajda ölü bulunan Eyüp Can Güner'le ilgili davada şüphelinin çocuğu kovaladıktan sonra pasaja girip çıktığı ve tekrar girerek 3 dakika kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Aile ve avukat görüntülerin cinayet ihtimalini güçlendirdiğini belirterek sanığın kasten adam öldürmeden ceza almasını istedi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalardaysa 2 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı. Mersin'de Ekvador ve Malta güzergahından gelen gemiye tahliye edilen konteynerde piyasa değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain, ardından bir araçta yapılan aramadaysa 122 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın transferinin ardından kombine satılmıştı.

satışlarında artış yaşandı. Daha önce yaklaşık 4000 seviyesinde olan satışların 24.731'e ulaştığı, Bordo Mavili kulübün kombinelerden 642,9 milyon dolar elde ettiği belirtildi. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakemlik sisteminde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı. Yeni sezonda yabancı VAR hakemleri görev yapacak, çipli top ve gol çizgisi teknolojisi devreye alınacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Tekin Narşap'ın sunumuyla manşet başlıyor.
1: Günaydın sevgili seyircilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi. Haftanın ilk iş gününden herkese selamlar, sevgiler. Güzel bir gün olsun, güzel bir hafta olsun temennisiyle manşet programımıza başlıyoruz. Yine gündemdeki gelişmeleri hep birlikte değerlendireceğiz ve sizlere aktaracağız. Her zaman olduğu gibi İçel TV, Sant TV ortak canlılığından sizlere ulaşıyoruz. İçel TV ve Sant TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve Sen FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde dinliyorsanız bizlere hayırlı yolculuklar dileyelim. Kazasız belasız bir sürüş temennisinde bulunalım. Evlerinde ve iş yerlerinde dinleyen tüm vatandaşlarımıza da buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlar temennisinde bulunuyoruz. Evet, bugün 17 Ağustos, yani bundan 27 yıl önce 1999 yılında meydana gelen o büyük deprem sevgili izleyicilerimiz. İşte o depremin 27. yıl dönümü. Saat 03.02'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesi merkezi olarak meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem. Evet, tabii yıkım, kayıplar, yitirilmiş hayatlar, tabii ki binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, yaralı vatandaşlarımızın olması, o zamanki şartlar, koşullar, gerçekten o zaman bile, özellikle 1999 yılında, yani bundan 27 yıl önce 7.4 şiddetinde meydana gelen o depremde bile, o zamanın koşullarında, o zamanın imkanlarında yine herkes seferber olmuş, göçük altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma seferberliğine girişmişti o zamanda. Tabii bununla sarsılmıştık. İlk defa böyle büyük bir depremi kendi ülkemizde görmüştük. Diğer ülkelerde daha önce görüyorduk, duyuyorduk. Ama kendi ülkemizde 7.4 şiddetinde bir depremi ilk 27 yıl önce yaşadık. 17 Ağustos depreminde yaşadık. Ve bugün geldiğimiz noktada en sonki 6 Şubat depremlerinde de 7.7'lere varan bir depremle 11 ilimiz sarsıldı. Evet, Ağustos'ta, 17 Ağustos'ta 1999'da

meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem bölgeyi, yani o yeri, alanı yıkıma uğratmıştı. 6 Şubat depremlerinde biliyorsunuz 11 ilimiz yıkıldı. Yine aynı şuurla vatandaşlarımız, herkes seferber oldu. Herkes kendince bir şeyler yapmanın telaşı içerisine girdi. Nasıl yardım edebilirimin telaşı içerisine girdi. Şimdi bir gerçek var ki bu gerçeği biz hep göz ardı ediyoruz. Deprem gerçeği. Yani bu deprem gerçeğini biz hep göz ardı ettik. Hep böyle ancak depremler yaşanınca, o korku ve paniği yaşayınca aklımıza deprem geliyor. Üzerinden bir hafta geçince unutup gidiyoruz. Hatırlayın, 6 Şubat'ta 11 ilimizi yıkan depremle hepimiz sarsılmıştık. Yani hem bedenen sarsılmıştık, manen sarsılmıştık, hem de tabii ki binalarımız bile sarsılmıştı. Bizler de etkilenmiştik, hissetmiştik ve çok korkmuştuk. İlk defa bizim buralarda bu kadar büyüğünü, bu kadar sallantıyı gördük, ama işte 11 ilimizde vatandaşlarımız onu bizzat yaşadılar. Ve o korku dolu anlar hiç hafızalardan silinmeyecek gibi. Ve artık hani bazen kızıyordum ya, ben deprem profesörleri çıkıyor, hep kötü senaryoları konuşuyorlar. Yani şu kadar kişi ölecek, şu kadar bina ölecek diye felaket tellallığı yapıyorlar diyordum ben. Ki hala aynı görüşteyim. Felaket tellallığından öteye gidilmedi. İşte biliyorsunuz, bir Marmara depremi almış başını gidiyor. Marmara'da şu kadar olacak, Marmara'da şu zamanda olacak, Marmara'da şu olursa işte bu kadar bina yıkılacak, bu kadar insan ölecek gibi rakamlar veriyorlar. Şimdi aynı zihniyete bakıyorsunuz. Bu depremlerle nasıl yaşamamız gerektiğini anlatmıyorlar. Sadece bir korku anlatmaya çalışıyorlar. Evet, tabii ki korkmamız gerekiyor. Tabii ki korkuyoruz. Ama bunun yanı sıra hani bakıyoruz mesela Japonya'da, diğer ülkelerde gördük mesela birçok ülkede 7'nin üzerinde 8'lere varan depremler yaşanıyor ve oradaki insanlar bilinçli bir şekilde hareket ediyor. Yani can kayıpları özellikle deprem kaynaklı ve panik kaynaklı çok az. Yıkılan bina sayısına bakıyorsunuz, çok az onlarda. Neden? Çünkü sağlam temeller üzerine inşa etmişler. Malzemeden çalmamışlar. İşte daha çok para kazanayım diye kolon kesmemişler. Deniz kumu kullanmamışlar. Deniz kumunun içinde işte çeşitli çeşitli materyaller kullanmıyorlar. Yani adamların döşedikleri demirle biz bina yaparız, bir mahalleyi yapıyoruz. Düşünün. Yani sadece bir binaya döşedikleri demirle biz bir mahalleyi yapmaya çalışıyoruz. İşte en büyük sıkıntımız da bu. Ve bir de en büyük sorunumuz nedir? Özellikle yapılaşma konusunda parası olanın müteahhit olduğu bir süreç yaşadı bu ülke. Yani parası olan hemen bu işe soyundu, binalar yaptı, sattı, parasına para kazandı. Böyle böyle önüne gelen müteahhit oldu. Yani yeter ki parası olsun, yeter ki işte bir yer bulsun kendine, orada mutlaka bir bina dikmeye çalışmıştır. Tabii denetimlerimiz çoğu zaman yerinde yapılmamıştır. Masa başında yapılmıştır. Lokantalarda yapılmıştır, içki masalarında yapılmıştır, villalarda yapılmıştır, yapılmıştır da yapılmıştır. Yani çok nadir, çok az denetim gerçek manasıyla sahada yapılmıştır. Rüşveti veren riskli binasını sağlam bina olarak teyit ettirmiştir. Nitekim bunu 6 Şubat depremlerinden sonra 11 ilimizdeki yıkımlar sonrası gerçekleşen ve o iller dışında yakın illerde meydana gelen hasar tespit çalışmalarında hasarlı bina, riskli bina diye yapılan raporlamada da biliyorsunuz yine devreye rüşvet girdi. Yine hasarlı bina sağlam raporu aldı. Şimdi biz ne zaman akıllanacağız bu durumda? Anladığım kadarıyla biz hep böyle gideceğiz. Yani para hırsı,
Para kazanma hırsı her şeyin ötesine geçmiş. İnsanlığımızın ötesine geçmiş, saygının ötesine geçmiş, sevginin ötesine geçmiş, merhametin önüne geçmiş, geçmişte geçmiş. Öncelik para. Para kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım. Para kazanalım da kim ölürse ölsün. Para kazanalım da kimin binası yıkılırsa yıkılsın. Bana ne felsefesi var. Maalesef bu böyle. Yani bu gerçeği aşmamız lazım. Yani siz insanlara sadece depremle nasıl yaşanması gerektiğini öğretmeniz yeterli değil. Aynı zamanda depremle mücadele ederken işte kusurlu binaların, riskli binaların, hasarlı binaların nasıl rapor aldığını, sağlam raporu aldığıyla da mücadele etmek gerekiyor. Eğer biz bunları yarım yamalak yaparsak işte o zaman sıkıntılar başvuruyor. Gördük, 6 Şubat depremlerinde de gördük, yıkılan binaların birçoğunda deniz kumu kullanılmıştı. Yani elinizle tutuyorsunuz, parçalıyorsunuz. İşte demirler artık miadı dolmuş, demirler çürümüş artık. Yani demirler çürümüş, demiri tutuyorsun. Ya düşünsenize, hiç insan gücü demiri parçalamaya yeter mi? Yetmez. Şimdi o demirleri vatandaş eliyle paramparça ediyor. Ya kağıda dönüşmüş artık. Miadını yitirmiş, miadını doldurmuş. Zaten eksik malzeme kullanmış. Yani olması gerekenin aşağısında malzemeler kullanmıştır. Şimdi hep şu felsefe vardır. Özellikle ihaleli çalışmalarda biliyorsunuz en düşük rakamı veren de ihale kalıyor. Şimdi en düşüğünü veriyorsunuz. Diyorsunuz ki mantıken düşünüyorsunuz. Bak devletin de bunu düşünmesi lazım. Devlet organlarının da bunu düşünmesi lazım. Şimdi devlet diyor ki ben diyor burada bu okulu 50 bin liraya yaparım. Örnek veriyorum. 50 bin liraya yaparım diyor. Bak devlet, koskoca bir devletten bahsediyoruz. Yani her türlü güce, imkana, maddi kaynağa sahip bir devletten bahsediyoruz. Bir müteahhit çıkıyor ki, işte biliyorsunuz teklifler veriliyor. En düşüğünü vermeye çalışan. Yani nedir en düşük? Ben, devlet diyor ki ben bunu ortalama 50 bin liraya yaparım kardeşim. Yani bu malzemeleri kullanacağım ama bu malzemelerle birlikte ben bu binayı 50 bin liraya bitiririm, teslim ederim. Şimdi sen ne yaparsın burada? 49.500 dersin, bunu anlarım. Ben 49.500'e yaparım dersin, anlarım bunu. Bak bir yere kadar anlarım. 49'a yaparım dersin, bunu da anlarım. 45'e yaparım dersin, bunu da anlarım. Sen kalkıp 50 bin liranın bedeli biçilmiş bir, muammen bedeli biçilmiş bir binaya sen kalkıp 25 bin liraya ben bunu yaparım dersen işte orada devlet organlarının şöyle bir nasıl yaparsın? Şimdi bunu yapabilmen için malzemeden çalman lazım. Ha çok dürüstsün, çok dürüstsün. Geçmişine bakmak lazım. Hayır hasenat için yapıyorsun, bunu da anlarım. Ama bunu bir araştırmak lazım. Yani 50 bin liraya yapılacak şeyi ben yarı fiyatına yaparım diyen bir baba yiğit çıktığında oturup düşünmek lazım. Nasıl yapacaksın? Yani verilen malzemeleri kullanacak mısın? İşte istenilen ebatlarda, çünkü değişiyor, demirler kullanacak mısın? İşte kullanacağın çimento nasıl bir çimento olacak? İnşaata uygun bir çimento mu? İşte içinde kullanacağın kum nasıl bir kum? Tuğlaların veya preketlerin nasıl olacak? Bunları hesapladığınızda zaten 25 bin liraya mal etmeniz mümkün değil. Yani oturup bunları pazarlık da etseniz. Mesela gittiniz kereste, şimdi kereste kullanıyorsunuz inşaatlarda. Demir kullanıyorsunuz, kum kullanıyorsunuz, çimento kullanıyorsunuz, çivi kullanıyorsunuz. Bak çivi de dahil. Tel kullanıyorsunuz. Başka ne kullanıyorsunuz? Bir sürü şey kullanıyorsunuz. Bunları zaten oturdunuz, pazarlık ettiniz bu yapıları satan firmalarla. Ne kadar pazarlık ederseniz edin sizlere verecekleri 3 aşağı 5 yukarı totalde 50 bin lira tutan bir rakama size en fazla 45 bin liraya yaparlar. Verirler bu ürünleri. Şimdi siz devletini araştırıp ya kardeşim bak ben şu, çünkü devlet neye göre muammen bedeli belirliyor veya işte ihaleye çıkacak olan belediyeye ait veya işte kamu kurum kuruluşlarına ait yerler. İhaleye çıkarken önce bir araştırması yapılıyor. Piyasa araştırması. Yani ne kullanılır? Şunlar şunlar kullanacak. Bu malzemeler kullanacak. Zaten onu sözleşmeye ekliyorsunuz. İşte yapılacak o bina ile ilgili şu şunlar kullanılacak diye.
Tabii bunları piyasada soruyorsunuz, araştırıyorsunuz, fiyatları alıyorsunuz. Devlet diyor ki ya bu diyor şu kadar oldu, bu kadar oldu, pazarlığımızı da yaptık, 50 bin liraya biter bu iş. Çünkü devlet bunu yaparken bir kar gütmüyor ki.

0: üzerine ben de ekleyeyim demiyor ki. Oradaki maliyeti neyse maliyetini ortaya koyuyor. Muammen bedelini öyle çıkartıyor. Diyor ki bu, budur. Yani 50 bin liraya biter bu. İşçilik dahil. 50 bin liraya biter. Şimdi işçilik dahil 50 bin liraya anahtar teslim olan binaya bir müteahhitin çıkıp da ben bunu 25 bin liraya yaparım demesinde tabii ki yetkili organların, özellikle denetim organlarının bir düşünmesi lazım gerekmiyor mu? Ya burada biz bir hata ediyoruz, bir eksiklik, bir sıkıntı yaşıyoruz. İşte bu konuyu biraz aşmamız lazım diye düşünüyorum. Denetim. İşte bakın 17 Ağustos'un 27. yılı. Unuttuk mu? Unutmadık. O acılar gözümüzün önüne geliyor mu? Geliyor. O yıkıntı, binalar, o binaların etrafında olan insanları görüyoruz. Unuttuk mu? Unutmadık. 6 Şubat, en yakın tarih 6 Şubat depremlerini yaşadık. 11 ilimiz yıkıldı. Tamamıyla yıkıldı bir de. Şimdi önümüzde böyle bir yeni örnek de var. Peki bundan ders çıkarttık mı? Hayır. Yeterince ders çıkarttık mı? Hayır. Yeterince önlem alıyor muyuz? İşte almaya çalışıyoruz ama yeterli mi? Yeterli değil tabii ki. Hala dikkat edin mesela geçtiğimiz günlerde bize bilgi aktarmaya çalışan profesör dediğimiz adam ne dedi? Kendi demeciydi. Bu yalan değil, iftira değil, uydurma değil, onu karalama değil. Kendi ağzıyla verdiği bir röportajda vallahi diyor şu an İstanbul'da bir semtte oturuyorum. Oturduğum apartman riskli. Bak bunu deprem profesörü söylüyor. Oturduğum bina riskli. Fakat bizim hanım oradan çıkmayı istemiyor. Biz de o yüzden orada kalıyoruz. Bak, şimdi deprem profesörünün bu zihniyetle yola çıktığı bir toplumda, bir ülkede siz insanlara doğru bilgi aktaracak kişilerin yanlışın dibinde olduğunu gördüğünüzde ne düşünürsünüz? Allah Allah dersiniz. Hani şey vardır, o cümleyi tam bulabilirsem, işte terzi kendi söküğünü dikemez gibi bir misal. Şimdi İstanbul'da denetlemeler yapılıyor, binalara bakılıyor. Oradaki oturan insanlar diyor ki ya diyor buradan bir araba geçtiğinde sallanıyor burası diyor. Riskli. Yani bu ne demek? Kardeşim araba geçerken bile sallanıyorsa, yani böyle normal bir sallantıdan bahsetmiyoruz. Bayağı abartı bir sallantıdan bahsediyoruz. Peki bu binaya kim risksiz raporu verdi? Nasıl verdi? Yani bunu denetleyen kimdi? Niye böyle bir rapor verdi? Şimdi oradaki vatandaş konuşuyor. Diyor ki kardeşim zangır zangır sallanıyoruz diyor. Şimdi hala ders almış değiliz. O kadar önümüzde, geçmişimizde, tarihimizde depremlerle boğuşan bir ülke olarak aslında çok büyük acılar yaşıyoruz. İşte 17 Ağustos depremi, 1999, işte 6 Şubat depremleri, yakın bir tarih. Çok uzun bir tarih değil, 3 yıl önceki bir tarihten bahsediyoruz. Yakın bir tarih, unutabileceğimiz bir an da değil. Çünkü 11 ili yıkmıştı. Unutmamız mümkün değil. Ama hani vatandaş cephesinden bakıyorsun, vatandaş cephesinde aslında depremle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini biliyor muyuz? Evet, orada da bir eksiğimiz var şimdi, kabul edelim bunu. Zaten bizdeki depremlerdeki ölümlerin büyük oranı da insan kaynaklı. Yani bina öldürmüyor, deprem öldürmüyor, bina öldürüyor veya işte bu panik öldürüyor insanları. Peki burada biz bir ilerleme kaydettik mi? Vallahi hiçbir ilerleme kaydettiğimizi düşünmüyorum. Yani bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapıldı mı? Yani görmedim, duymadım, bilmiyorum. Sizler duydunuz mu, gördünüz mü, biliyor musunuz? Bizimle paylaşırsanız sevinirim. Evet, şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Bakalım gündemde neler var. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Dinleyicilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün ve mutlu bir hafta diliyorum efendim. Ve şu an için gündemde öne çıkan konular nelerdir, onlara bir bakalım. Şimdi tabii bugün acı bir olayın yıl dönümü. 17 Ağustos 1999'un, yani 6 Şubat depreminden önce yaşamış olduğumuz o büyük depremin yıl dönümü. 17 Ağustos 1900

99'da 45 saniye sürdü deprem, Marmara bölgesinde büyük bir yıkıma neden oldu ve o yıkım tüm Türkiye'yi etkiledi. Tabii Marmara depreminden, yani 99'da 17 Ağustos'ta yaşamış olduğumuz o büyük depremden sonra denildi ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama oldu. Sonrasında da 6 Şubat depremleri yaşandı. 6 Şubat depremlerinde de tam 11 ilimizde çok büyük yıkım yaşadık. Şimdi tabii deprem kaçınılmaz, doğanın kanunu, ama uzmanların da söylediği gibi deprem öldürmez, ihmalkarlık öldürür. Dünyanın farklı ülkelerinde, Japonya'da, son dönemde Endonezya'da, Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde depremler yaşanıyor. Ama görüyoruz ki can kaybı 3-5 kişi ve çok az bina yıkılıyor. Ve işin ilginç yanı, ülkelerin ekonomileri, sosyal düzenleri bile bu depremlerden etkilenmiyor. Ama ne yazık ki 99 depreminden sonra bir ders alınmadı ki 6 Şubat depreminde de çok büyük yıkımlar yaşadık. 6 Şubat depreminden sonra 11 kentte ciddi bir şekilde imar çalışması başlatıldı ve neredeyse 11 kent ve bazı ilçeleri yeniden kuruldu. TOKİ aracılığıyla yeni iş yerleri ve yeni binalar, yeni konutlar, yeni sokaklar, caddeler, parklar, yeni şehirler yapıldı. Tabii 99 depreminde olduğu gibi 6 Şubat depremi de ciddi sosyal sorunlara neden oldu. Onların etkilerini de şimdilerde hep birlikte hala azaltmaya çalışıyoruz. Ama bazı açılardan hala 99 depreminin etkilerini, izlerini bile yaşıyoruz. Şimdi diğer konulara gelelim efendim. Gündemde yer alan, hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Suudi Arabistan'a gitmişti. Suudi Arabistan'da Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalanmıştı. Tabii bu anlaşmadan sonra birkaç gün sonrasında Mısır'da bu anlaşmaya imza koyarak ortak savunma sistemine katılmak istediğini açıklamıştı. Bununla ilgili görüşmeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya yönelik yapmış olduğu açıklamasında Mısır'ın Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında 7 Ağustos'ta imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılabileceğini söyledi. Şimdi terörist Türkiye sürecinde yeni bir döneme girilmiş durumda. Tabii bu dönem devam ederken Sayın Bahçeli'den süreçle ilgili yeni bir açıklama geldi. Sayın Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilen ve çerçeve yasa olarak bilinen kanunun bir af olmadığını vurguladı ve Sayın Bahçeli bundan sonraki süreç için dikkat çeken mesajlar verdi. Devlet Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların yeniden ele alınabileceğini belirtti. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın sürece katkısını devam ettirebilmesi için de gerekli şartların oluşturulması gerektiğini ifade etti MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Şimdi bugün Ekrem İmamoğlu'nun duruşması var. Ekrem İmamoğlu 17 Ağustos'ta yani bugün başlayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında sözlü savunma yapmak için mahkemeden talepte bulunacak. 8 Temmuz'da görülen duruşmada İmamoğlu kendisine ayrılan savunma süresine itiraz etmiş. Mahkeme başkanıyla yaşanan tartışmanın ardından İmamoğlu salondan çıkartılmıştı ve mahkeme Ekrem İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığına hükmetmişti. Ama Ekrem İmamoğlu bugün sözlü savunma yapmak için mahkemeden talepte bulunacak. Şimdi yine tabii geride bıraktığımız hafta içerisinde Süleymancılar olarak bilinen gruba yönelik olarak operasyon düzenlenmişti. Bu operasyon kapsamında aralarında grubun lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu
32 kişi gözaltına alınmıştı ve bu 32 kişiden 32 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında da Alihan Kuriş bulunuyor. Şimdi tabii Alihan

0: Kurişin şirketlerine, aile şirketlerine, cemaatin şirketlerine el konulmakla birlikte, bununla birlikte banka hesapları, kripto hesaplarına da el konuldu. İnceleme devam ediyor. Alihan Kuriş'in evinde ciddi miktarda altın ve döviz bulundu ve bunların aile birikimleri ve düğünlerde gelen takılar olduğunu savunmasında, ifadesinde dile getirdi Alihan Kuriş. Ayrıca yine ek operasyonlarda da Alihan Kuriş'in kardeşinin evinde, kardeşine ait bir mekanda yapılan aramada tam 200 kilo külçe altın ele geçirildi ve bu konuda da yine inceleme devam ediyor. Şimdi diğer bir operasyonda, dikkat çekici operasyonda şöyle, Türkiye'nin tanınan iş insanlarından Abdülkadir Özcan, Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Özcan'ın evinde yapılan aramada 175 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. Ve buradan şuna gelelim. Mersin'le ilgili de önemli bir gelişme var. O da şu: malum yeni parti teşkilatlanma çalışmalarını devam ettiriyor. Yeni partinin Mersin'de kurucu il başkanlığı görevine eski CHP milletvekillerinden Cengiz Gökçel getirilmişti. Cengiz Gökçel'in teşkilatlanma çalışmaları kapsamında il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu üyeleri belirlendi ve isimler açıklandı. Ayrıntılara haber bültenlerimizde yer vereceğiz efendim. Şu saat itibariyle aktaracaklarım bunlar. Söz Tekin Darşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için ve biz hemen gazetelerimize geçelim ve gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşalım, bakalım neler var gündemde. İlk gazetemiz akşam: Mavi Vatan'dan Yeşil Vatan'a çıkarma, Marmaris'teki orman yangınında karadan ulaşımın imkansız olduğu sarp arazilerdeki alevlere deniz kuvvetlerinin çıkarma gemileriyle taşınan arazözlerle müdahale edildi. Marmaris Adaköy'de önceki gün orman yangının çıktığı arazinin dik ve karadan ulaşımının olmaması üzerine deniz kuvvetleri harekete geçti. Çıkarma gemilerine yüklenen arazözler sarp araziye denizden ulaştırıldı denmiş. Ve Körfez Mekke gibi alternatif arıyor. Amerikan Washington Post gazetesi, ABD'de memnuniyetsizlik duyan Körfez ülkelerinin Mekke savunma anlaşması gibi alternatif seçenekleri değerlendirdiğini yazdı. Ve geçiyoruz, farklı bir gazeteye geçiyoruz. Korkusuz gazetesi sevgili izleyicilerimiz. Korkusuz gazetesinin ilk sayfasında da Allah ile aldatıp külçe külçe altın biriktirmişler. Bunların dinleri, imanları para. Tutuklanan Süleymancı Alihan Kuriş'in kardeşine ait evde yapılan aramada tam 200 kilo altın ile yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Ve cezaevine müritleri uğurladı diyor. Suç örgütü kurma, kara para, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçlarından gözaltına alınan Alihan Kuriş ve 32 kişi tutuklandı. 6 kişi ev hapsine alındı. Tarikat lideri cezaevine götürülürken müritleri otobüse el salladı. Bazıları aracın peşinden koştu. Evet, ve Takvim gazetesine geçiyoruz. Holiganizme karşı omuz omuza. Gençler Birliği Fenerbahçe maçının üzerinde formayla takip eden 4 yaşındaki Göktuğ'a yapılanlar taraftarlığın sınırını aştı. Göktuğ'a sallanan parmak toplumun vicdanına dokundu. Fenerbahçe formasıyla babasının kucağında maçı bekleyen minik Göktuğ bir holiganın hedefi oldu. Forması çıkartıldı, korku dolu anlar yaşadı. Bir polise kucağında güvenli alana götürüldü. Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı diyor haberde sevgili izleyiciniz. Ve altından vurgun çıktı diyor. Alihan Kuriş çetesinden altın vuruş diyor haberde. Baş döndüren para trafiğine de dikkatleri çekmiş gazete ilk sayfadan. Evet, ve devam ediyoruz akşam gazetesi, Milliyet gazetesiyle. Zorbalığa karşı tek ses.

Gençler Birliği ile Fenerbahçe karşılaşmasında 4 yaşındaki bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının tribüne zorla çıkarttırılmasına tepki adı tribün zorbası Şenol Akdemir hakkında ev hapsi kararı verildi diyor. Ve Mekke İttifakı cesur bir adım diyor. ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, bu büyük, cesur ve önemli bir adım dedi. Ve diriliş postasına geçiyoruz. 600 bin yapı acil dönüşüm bekliyor. 27 yıl geçti, tehlike geçmedi diyor diriliş postası. 17 Ağustos 1999 saat 03.02'de Marmara'yı vuran deprem Türkiye'nin hafızasına yalnızca büyük bir felaket olarak değil, bir dönüm noktası olarak kazındı. 17.480 insan hayatını kaybetti. 10 binlerce kişi yaralandı. Şehirler enkaza döndü. Aradan 27 yıl geçti. Türkiye bugün 1999'a göre çok daha güçlü bir afet yönetimine, daha sıkı yapı mevzuatına, gelişmiş arama kurtarma kapasitesine ve büyük bir kentsel dönüşüm tecrübesine sahip deniliyor. Evet ve geçiyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ne. Çerçeve yasayı 5 günde geçiren meclis atılacak adımları yıllardır bekletiyor. Özgürlükler rafta kaldı diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni çözüm süreci kapsamında 5 Ağustos'ta meclis başkanlığına sunulan ve teröristlerin silah bırakmasıyla ilgili olan yasayı 10 Ağustos'ta partilerin yüksek bir oy oranıyla desteğiyle kabul etti. Tüm partilerin süreçle ilgili hazırladığı ortak raporda yer alan demokratikleşme önerileriyle ilgili yasa teklifleri ise uzun süredir meclisin komisyonlarında görüşülmeyi bekliyor diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Ve Türkiye Gazetesi'ne geçiyoruz. Türkiye Gazetesi'nde YPG asıl düşman gördü. İsrail'e karşı savaşırız. İsrail'in İran ve Suriye'deki Türkiye'ye karşı kullanmaya çalıştığı YPG bölge için en büyük tehlikenin Siyonistler olduğunu anladı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, YPG'nin kurucularından Mahmut Berhudan, İsrail bölgedeki hedefleriyle ilgili net ifadeler kullandı. Fırat Nil arasını vaat edilmiş topraklar olarak ilan eden İsrail'in bu sınırı Nil'den İsfahan'a kadar genişlettiğini belirten Berhudan, İsrail'in dini ve askeri hedefleri Kürtler açısından çok ciddi bir tehdit diye konuştu. Ve Karar Gazetesi, 17 Ağustos'un yıl dönümünde en ciddi önlem deprem çantası diyor. 1999'daki Marmara depreminde 17.400 kişi hayatını kaybetti. Asrın felaketinden sonra 6 Şubat'ta bir kez daha yıkıldık. Buna rağmen Türkiye depremler karşısında hala kırılgan bir bina stokuna, yetersiz planlama anlayışına sahip. Yapılan araştırmaya göre vatandaşın aldığı en önemli tedbir deprem çantası hazırlamak oldu diyor. Ve Hürriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Türkiye'siz kaybederiz diyor. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin Avrupa CEO'su sanayinin rekabet gücünü artırmak için hazırlık yapan Avrupa Birliği'ni uyardı. Sürece Türkiye'nin de dahil edilmesini isteyen Martinet, Türkiye olmazsa herkes kaybeder dedi. Ve tarikat evinde milyarlık altın çıktığına dair haberi gazetede ilk sayfasından aktarıyor. Süleymancıların lideri tutuklandı haberini de aktarıyor Hürriyet Gazetesi. Ve Sabah Gazetesi, Mısır ittifakına katılabilir, ittifaka katılabilir diyor. Al Jazeera'ya konuşan Başkan Erdoğan dünyaya önemli mesajlar verdi. Mekke Anlaşması imzalayan ülkelerden biri dış saldırıya maruz kalırsa birleşik adımlar atılacak. Anlaşma dünyaya mesaj, Mısır'ın katılımı önemli. Suriye Kürtler barıştan paylarını alacak, Şam'a gidebilirim diyor Cumhurbaşkanı. Ve Gazze için de Türkiye Filistinli yalnız bırakmaz, desteklemek için gereken her şeyi yapacağız. Ve Sözcü Gazetesi, Dervişoğlu Kuvayi Milliye Meydanı'ndan iktidara böyle seslendi. Mehter Marşı'yla gideceksiniz. Musavat Dervişoğlu Balıkesir'deki
bayrak mitinginde AK Parti ömrümüzü yedi dedi. Sizi mehterle uğurlayacağız ama önce sandıkta hücum marşı çalacağız resti çekti. Balıkesir'deki bayrak mitingine Kuvayi Milliye Meydanı hınca hınç doldu deniliyor haberde. Ve sevgili izleyicilerimiz, Takvim Gazetesi bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin diyor. Alışverişi tek başına ve tok karnına çıkın, çocuklar olmasın diyor. Büyük araba doldurmaya teşvik eder, sepetten şaşmayın. Cazip kokular yoldan çıkarmasın, evde hiçbiri kalmaz. Ürünlere dokunmayın, sahiplik duygusu almaya zorlar. İkramlar geri çevirdiğimize değdiği an tuzağa düşersiniz. Islak yeşillik taze görünür, kolay satılır ama çabuk çürür. Kurma eriyonunda zemin titrer, yavaşlar, daha çok alırsınız. Pahalı ürün göz hizasının hizasındadır. Yukarı ve aşağısına bakın demiş. Kasiyer indirimli ürün teklif eder, rafta da aynı fiyattır diyor gazete haberde sevgili izleyicimiz. Şimdi aslında buna verilecek bir cevapla programımızı noktalayacağız. Şimdi gazetenin bu önerilerine karşın, yani diyor ki evinizde oturun, çarşıya çıkmayın, yani çarşı pazar dolaşmayın, markete gitmeyin, bir şeyler almayın, alacağınız zaman ya nasıl olsa tükenecek diye düşünün. Benim de buradan bir önerim var. Milletvekilleri hiç seçim zamanı vatandaşın yanına gelmesin. Nasıl olsa vatandaş artık onlara oy vermeyecek. Yani bu yaklaşımla hareket edecek olursak vatandaşa diyoruz ki ya kardeşim, evet hayat pahalı. Hayat pahalı ama bunu nasıl yıkabilirsin? Alışveriş yapmayarak yıkabilirsin diyorlar. Bunu bir yol yordam olarak ortaya sürenler, artık ne diyelim, onları da sizlere havale edelim. İnsana, vatandaşlara böyle yol yordam göstermek en basit, en yalın haliyle çarpıklıktır, saygısızlıktır. En yalın hali. Daha fazla cümleler söylenebilir bunun için ama yani ne demek? Git markete ama yanında çocuğun olmasın. Git markete ama büyük sepet alma. Git markete ama çok fazla ürün alma. Şuradan geçme. Şöyle yapma. Böyle oturma. Böyle kalkma. Böyle koklama. Yani şimdi hayatla mücadelenin yöntemi bu mudur? Yani aklınıza bir tek bu mu geldi? Ya şu fiyatları indirmek veya insanların maaşlarını artırmak gibi bir fikir, bir yol yordam gösteremiyor musunuz bu insanlara? Yani özellikle yöneticilere siz kalkıp da ya kardeşim bak insanları ne hale soktunuz, insanlar geçinemiyor, geçim derdinde, asgari ücretin 30 bin liraya dayandığı, emekli maaşlarının 23 bin lira olduğu, ortalama ev kiralarının 20 bin lira olduğu bir ülkede biz hem asgari ücretliye hem emekliye haydi buyur yaşa diyoruz. Bununla nasıl yaşasın diye bir yol yordamı siz bizi yönetenlere göstermek yerine vatandaşa çıkma, etme, paranı harcama diyerek yol yordam mı gösteriyorsunuz? Ya bu gerçekten çok ayıp bir yaklaşım. Böyle çok gerçekler dururken böyle hayalperest olmak, böyle polyanlacılık olmak, davranmak gerçekten, yani ne diyelim, herkes bir şekilde bir yerin tarafı oluyor. Ama vatandaş nerenin tarafı biliyor musunuz? Vatandaş ne A partisinin, ne B partisinin, ne C partisinin, vatandaş cebinin tarafında, vatandaş evinin geçiminin derdinde, o tarafta. Vatandaş çocuğuna çikolata alamıyor, hani öneriyorlar ya, aman ha buraya ondan geçmeyin, işte bu kokularla çocuğunuza çikolata da almayın demeye de dilleri varmamış ama çocukları yanınızda almayın diyerek bir öneride bulunmuşlar. Ne diyelim? Vallahi günden güne yeni şeyler duyarak, böyle yeni yaşımıza bir kere daha yaşımıza girmeden, zamanında girmeden işte böyle yaş alıyoruz. İlginç fikirler vermeye başladı. Bazı gazeteciler de artık ne diyelim, emekli olma vakitlerinin geldiğini de ben söyleyeyim de buradan.

0: Çünkü habercilik gerçekten yürek işidir. Habercilik, haber yapmak, haber okutmak veya dinletmek veya göstermek gerçekten herkesin yapabileceği bir iş değildir. Her baba yiğidin harcı değildir. O nedenle bence bu mesleği de gerçekten bu mesleği yapanlar devam ederse daha iyi bir süreç olacak diye düşünüyorum. Yani nereye kadar işte bir siyasi partinin veya şuranın bir arka bahçesi olacaksınız. Kullanılıp mendil gibi atıldıktan sonra gördük nice böyle davrananları kullanıp atıldılar. Resmen ilan edildiler. Ya biz size bu kadar para vermiyor muyduk diye ilan ettiler ama gel gör ki utanma duygusu da kalmamış bazı kişilerde. Evet, ne diyelim, bugün de programımızın sonuna geldik sevgili seyircilerimiz. Evet, ne diyelim, yani çıkacaksanız alışverişe çıkın, zaten alamayacaksınız. Yani onların dediği gibi çocuğunuzu alıp götürmeyi ihmal etmeyin. Vatandaş niye gitmeye başladı biliyor musunuz sevgili yöneticiler, sevgili milletvekilleri? Alışveriş merkezlerine neden gidiyorlar biliyor musunuz? Alışveriş merkezleri neden kalabalık? Alışveriş yaptıkları için değil ha, yanlış anlamayın. Evlerinde klimayı daha fazla yakmasınlar diye serinlikten faydalanmak için oraya gidiyorlar. Vakit geçirmek için oraya gidiyorlar. Yani siz şey mi zannediyorsunuz? Her alışveriş merkezini tıklım tıklım görünce bu insanlarda para var, harcama mı yapıyor zannediyorsunuz da böyle yöntem göstermeye çalışıyorsunuz? Hayır efendim. İnsanlar bu yazda, bu sıcakta artık zaten kıt kanaat geçiniyor. Bir de kıt kanaat geçindiği parasını da, az buzcuk kalan elinde parasını da elektrik faturasına vermesin diye işte alışveriş merkezlerinde gezerek, dolaşarak serinlemeye çalışıyor. Bu da aklınızın ucunda dursun diyelim sevgili yetkililerimize. Evet, ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Horonum, halayım, barım, çay da çıray.
2: Tekin Ahşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 0.

0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Dün artık uykusuz geceler anlatır.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0320

0: 0-324-359-42-42 Tarsus 0-324-614-28-00 Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1500 metrelik sati asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Aydıncık

0: Genelinde 2026 yılı asfalt programı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda yapılacak asfalt çalışması nedeniyle 17 Ağustos Pazartesi itibariyle kuzey yönü trafiğe kapatılarak ulaşım güney yönünden sağlanıyor. Öte yandan Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi 36.121 ve 36.132 sokakta yapılacak asfalt çalışması nedeniyle de 17 Ağustos Pazartesi itibariyle her iki sokak trafiğe kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan ve hastalanan canlarında her an yanlarında oluyor. Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen taleplere anında dönüş yapan büyükşehir ekiplerim, sokakta yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan patili dostların tamamen sağlıklarına kavuşup sıcak bir yuva bulana kadar tedavisini hayvan bakım evlerinde en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Özel gereksinimli her yurttaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yurttaşları ve ailelerinin Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Etkinlikte doğa yürüyüşü, gezim ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Görme engelli vatandaşlar etkinlik sayesinde doğada beyaz bastonlarıyla özgürce yürüme şansı yakaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyetlerini yürüten Mersin Sinema Ofisi tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları nitelikli filmlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Kültür Park'ta devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri'nin 3. gösteriminde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz, sahipsiz kedi kısırlaştırma hizmeti devam ediyor. Sokaklardaki kedi popülasyonunu dengede tutmak amacıyla verilen hizmet, salı ve çarşamba günleri 10-15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi ve randevu için irtibat Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686

0: 40-44.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Saçlarını muzur ile yıkadım.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Haberler.
1: 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depreminde hayatını kaybedenler için Yalova'da anma töreni düzenlendi. Depremin 27. yılında saatler 03.02'yi gösterirken yaşamını yitirenler için dualar okundu. Vatandaşlar hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Gürlek açıklamasında 1 Haziran'dan itibaren 22 ilde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüphelinin tespit edildiğini ve şüphelilerden 11'inin tutuklandığını.
2: Haber merkezi başlıyor.
3: Birçok kent, birçok ilçe yeniden kuruldu. Öyle gözüküyor ki 6 Şubat depreminden sonra biraz ders aldık gibi gözüküyor. Ve bir şeyler, yani modern, depreme dayanıklı, deprem haricinde diğer felaketlere dayanıklı kentler, insan onuruna, insan yaşantısına sağlık kazandıracak, ömür katacak kentler 6 Şubat depreminden sonra kuruldu ve kuruluyor gibi. Ve tabii ama biz hala deprem bilinci içerisinde ne yazık ki değiliz. Zaman zaman bölgemizde de Akdeniz'de de sarsıntı oluyor. Hepimiz evlerde panikliyoruz, iş yerlerinde panikliyoruz. Deprem sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Bu konuda yeterli bir bilgiye sahip değiliz ne yazık ki. 99 depremi sonrasında tabii yardım kampanyaları düzenlendi. O yardım kampanyalarında da yine kötü niyetli insanlar o yardımları çaldılar, sattılar, kendi çıkarları için kullandılar. 6 Şubat depreminden sonra da Ahbap Derneği'nde olduğu gibi de oldu. Hatta bazı irili ufaklı dernekler de yine o deprem yardımlarını kendi çıkarları için kullandılar. Vatandaşa verilmesi gereken düzeyde, verilmesi gereken sıklıkta o deprem yardımları ne yazık ki ulaşamadı. Kızılay eleştirildi. Kızılay yeniden yapılandırıldı. 6 Şubat depreminden sonra bu Ahbap Derneği ile ilgili çıkan bu olumsuz durum sonrasında da şimdilerde derneklerin yapısı, vakıfların yapısı yeniden değerlendiriliyor. Ve isteniyor ki aman olmasın tabii ki herhangi bir felaket ama yaşandığı zaman bir felaket ya da herhangi bir olumsuzluğu gidermek için bir dernek, bir vakıf kurulacağı zaman bunların işleyişinin nasıl sağlıklı bir şekilde olması gerektiği üzerinde şimdilerde çalışma yapılıyor. Denetlemelerin daha sıklıkla olması gerektiği konusunda denetimler daha da sıklıkla yapılıyor ve yapılacak sözü de veriliyor. Ama istiyoruz ki tabii deprem öldürmesin. Sadece deprem değil, hiçbir felaket insanlarımızı öldürmesin. Bütün felaketlere hazırlıklı olalım, bilgili olalım, bilinçli olalım istiyoruz. İşte biz de yıl dönümü, 27. yıl dönümü 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan depremin 27. yıl dönümü ve her yıl dönümünde anacağız. Deprem şehitlerimizi anacağız. Ve lütfen deprem başta olmak üzere diğer doğal felaketlere hazırlıklı olabilmemiz için neler yapmamız gerektiği konusunda her türlü bilgiyi lütfen edinelim. Çok ciddi bir bilgilendirme çalışmasıyla, kampanyasıyla bu bilgileri sağlamlaştıralım. Lütfen. Hepimizin ne yazık ki buna ihtiyacı var. Ve sadece 17 Ağustos deprem şehitlerini değil, 17 Ağustos 1999 deprem şehitleri nezdinde değerli seyirciler 6 Şubat deprem şehitlerini de çok saygıyla anıyoruz. Devam edelim efendim. Diğer gündemdeki diğer gelişmelere geçelim değerli seyirciler. Ve Mersin'e gelelim. Mersin'de malum Akdeniz Belediyesi'nde Akdeniz Belediyesi vekaletle yönetiliyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi yürütüyor Akdeniz Belediye Başkanlığı'nı. Sayın Beşikçi Çay Mahallesi'nde, ilçede bulunan Çay Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ve esnaf ziyaretlerinde bölgenin ihtiyaçlarını dinledi. Ve Sayın Beşikçi, vatandaşların uzun süredir gündeme getirdiği pazar yeri talebiyle ilgili incelemeler bulundu. Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde, mahallede bulunan uygun alanda ilgili ekiplerle birlikte inceleme yapan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, pazar yeri için planlama çalışmalarının başlatılması talimatını verdi ilgili kişilere. Mahalle sakinleri düzenli ve erişilebilir bir pazar alanına ihtiyaç duyduklarını belirterek çalışmanın hem vatandaşlara hem de esnafa katkı sağlayacağını ifade ettiler. Sayın Beşikçi talepleri sahada dinledi, çözümleri birlikte üretmeye çalıştıklarını dile getirdi ve Sayın Beşikçi, Çay Mahallesi'nde dile getirilen pazar yeri ihtiyacını sahada inceleyerek ilgili ekiplerimizle değerlendirmelerde bulunduk dedi. Vatandaşlarla sohbetler gerçekleştirdi kendisi. Akdeniz ilçesinden Tarsus ilçesine geçtiğimizde, Tarsus ilçesinde de mahalle, Tarsus ilçesinde mahalle yolları bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Tarsus Belediyesi'nin Kahraman Gülek Mahallesi'nde yol çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Sayın Boltaç, çalışmaları yerinde inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede bu yıl 10 bin metrekare parke döşemesi yapılıyor. Bu çalışmaları yerinde inceledi Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve şu ana kadar 6500 metrekarelik bir bölümün tamamlandığını, kalan kısmın da birkaç gün içerisinde bitirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Tabii Tarsus'ta Kahraman Gülek Mahallesi'nde ekipler parke döşeme çalışmasının yanı sıra sati kaplama da yollara gerçekleştiriyor. Karboğazında başlayan yama çalışmaları mahalli merkezde devam ederken yıl içerisinde 6 kilometrelik yolun sati kaplamayla o bölgede yenilenmesi planlanıyor. Çalışmaları değerlendiren Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, mahalle ziyaretlerinin ve hizmetlerinin gelecek yıl daha da artacağını dile getirerek vatandaşlarımız bu sene Kahraman Gülek'te hizmete doyacaklar, ancak benim için tabii ki bu yeterli değil. Önümüzdeki sene Kahraman Gülek'le ilgili bütün sorunları çözme arzusu içerisindeyiz ve bu yöndeki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz dedi. Vatandaşlarla bir araya geldi, kişisel taleplerini aldı. Ve bu taleplerin de giderilmesi için yardımcılarına talimatlar verdi. Mersin'e döndüğümüzde efendim, Mersin'de hafta sonunda bir yangın yaşandı. Bu yangını aile fertleriyle tartışan ve aile fertlerine sinirlenen bir kişi çıkardı. Eline almış olduğu yanıcı maddeyle evi ateşe verdi ve sonrasında kaçtı. Olay Bahşiş Mahallesi'nde yaşandı ve ailesiyle tartışan kişinin yanıcı madde döküp çakmağa çakarak evini ateşe verdiği belirlendi ve hızla olay yerinden de o kişi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdüler. Jandarma ekipleri de kaçan kişiyi kısa sürede yakaladı bölgede ve gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
2: Haber merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Reklam kazandırır.
4: Ev mi kuruyorsunuz, yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun

0: modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Haber merkezi devam ediyor.
9: Müdahalesiyle sudan çıkarıldı.
10: Yok, o kadar bitmemiş, bitmemiş o kadar.
11: Hadi koşun. Yapmayın. Barışak
10: aşağı. Çek çek çek çek çek çek.
12: Helal olsun çocuklar, gençler.
13: Çay bahçesinde oturuyorduk. İki tane genç çocuk bağırıyordu, kardeşim boğuluyor, kardeşim boğuluyor diye. Biz de genç sitemine baktık, yine çocuk boğuluyor. Koşarak biz de atladık. Allah'a şükür arkadaşlar çoktu, çocuğu çıkardık. Allah'a şükür çocuğun üstüne bir şey yoktu ama çok su yutmuştu. Biz de panik yaptık. Çıkardık çocuğu, biraz masaj yaptık, suyu çıkardık Allah'a şükür. Ondan sonra ambulans geldi, polis geldi, ambulansla çocuk gitti.
14: Hafta sonunda Adana'da şiddetli yağmur yağdı. Hani az önce dedim ya, bazı yerlere çiseleme şeklinde yağarken bazı yerlere de gür bir şekilde yağmur yağdı. Adana'da yağan yağmur sele dönüştü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Dışarıdaki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Evlerindeki vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu Adana'da. Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar kentte olumsuz hava yaşanmasına neden oldu. Özellikle Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy mahallesinde şiddetli rüzgara dayanamayan bir evin çatısı koparak sokağa düştü. O anda sokakta kimsenin bulunmaması bir faciayı önledi. Olayda çevrede hasar meydana geldi. Sokakta bulunan bazı araçlarda hasar meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik telleri koptu ve elektrik verilemedi. Şimdilerde de bu saatlerde de bu yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan olumsuzluğu gidermek için ilgili ekiplerin

0: Erzurum'a gidelim efendim. Erzurum'da da malum Cirit önemli. Cirit takımları bir araya geldiler. Cirit oynadılar. Sonrasında Cirit müsabakaları bitince Ciritçiler atlarıyla köylerine gitmeye çalıştıkları sırada Erzurum'da ciddi bir ve yoğun bir yağmur başladı. İşte o yağmur nedeniyle de kırsal alanda köylerine gitmeye çalışan, atlarıyla köylerine gitmeye çalışan Ciritçiler sele kapıldılar. Bazı Ciritçiler atlarıyla birlikte sel sularında mahsur kaldı. Arkadaşlarının yardımıyla çıktı. Ve tabii korkulu anlar yaşandı Erzurum'da. Atlarıyla birlikte suyun içerisinde mahsur kalan arkadaşlarını diğer Ciritçiler halatla çekerek kurtardılar. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı ama büyük bir korku yaşandı. Gelişmeleri sizlere aktarmaya gün içerisinde devam edeceğiz. Bizde kalın, hoşça kalın.
1: Haber merkezi sona erdi.

İşte gidiyorum. Giderken yanında mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay

0: Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Uzun cümlelerin ardına sığınmak istemiyorum. O kadar belli ki derdim. Sen burada olsan hepsini yüzüne söylerdim. Bazen sen, bazen ben kurtardık bu aşkı. Şimdi bana seni hatırlatan her şarkı, gezdiğimiz her şehir, yediğimiz her yemek, güldüğümüz her şey bir araya toplanmış ve sanki bana geri dönmen için haykırıyor sana. Sen de dön, dön ki benim ölmemi sağlama canım.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1500 metrelik sati asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Aydıncık genelinde 2026 yılı asfalt programı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda yapılacak asfalt çalışması nedeniyle 17 Ağustos Pazartesi itibariyle kuzey yönü trafiğe kapatılarak ulaşım güney yönünden sağlanıyor. Öte yandan Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi 36.121 ve 36.132 sokakta yapılacak asfalt çalışması nedeniyle de 17 Ağustos Pazartesi itibariyle her iki sokak trafiğe kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan ve hastalanan canlarında her an yanlarında oluyor. Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen taleplere anında dönüş yapan Büyükşehir ekiplerim, sokakta yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan patili dostların tamamen sağlıklarına kavuşup sıcak bir yuva bulana kadar tedavisini hayvan bakım evlerinde en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Özel gereksinimli her yurttaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yurttaşları ve ailelerinin Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Etkinlikte doğa yürüyüşü, gezim ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Görme engelli vatandaşlar etkinlik sayesinde doğada beyaz bastonlarıyla özgürce yürüme şansı yakaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyetlerini yürüten Mersin Sinema Ofisi tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları nitelikli filmlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Kültür Park'ta devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri'nin 3. gösteriminde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz, sahipsiz kedi kısırlaştırma hizmeti devam ediyor. Sokaklardaki kedi popülasyonunu dengede tutmak amacıyla verilen hizmet, salı ve çarşamba günleri 10-15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi ve randevu için irtibat Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda Trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçi

0: Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmek

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depreminde hayatını kaybedenler için Yalova'da anma töreni düzenlendi. Depremin 27. yılında saatler 03.02'yi gösterirken yaşamını yitirenler için dualar okundu. Vatandaşlar hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Gürlek açıklamasında 1 Haziran'dan itibaren 22 ilde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüphelinin tespit edildiğini ve şüphelilerden 11'inin tutuklandığını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir gazeteye gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir aşamaya gelindiğini belirten Bahçeli, mecliste rekor oyla kabul edilen kanunla milli birliğin güçlendirildiğini söyledi ve kanunun af düzenlemesi olmadığını, provokasyonlara geçit verilmeyeceğini ifade etti. Muğla Fethiye ve Antalya Kaş açıklarıyla Kuzey Ege'de belirlenen alanlar Deniz Milli Parkı ilan edildi. Böylece Milli Park Kanunu çerçevesinde ilk kez denizde milli park alanları belirlenmiş oldu. İran'la Katar arasında 3 İranlı pilotun esir alınıp alınmadığına ilişkin tartışma sürüyor. İran Genelkurmay Başkanlığı Doha'nın iddiaları reddetmesine tepki göstererek İranlı bir heyetin Katar'a girişine ve olayla ilgili sahada inceleme yapmasına izin verilmesini istedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'daki insani krize destek amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Suriye Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Kurumu Başkanı Kuteybe Bedevi Başkanlığındaki heyet, Mersin Valisi Atilla Toros ve kentteki yetkililerle görüştü. Toplantıda ticaretin geliştirilmesi, liman hizmetlerinin etkinleştirilmesi, mal geçişlerinin kolaylaştırılması ve serbest bölgelerin yatırım kapasitesinin artırılması konuları ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık'ta yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1,5 kilometrelik sathi asfalt çalışmasını tamamladı. Yenilenen yolun üreticilerin ulaşımını kolaylaştırması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi 1,5 milyon metrekarelik Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabındaki çalışmalara hız verdi. 190 bin metrekarelik alanda yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parklarıyla 21 seyir terası oluşturuluyor. Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, karetta karettaların üreme dönemi nedeniyle sahildeki ahşap yürüyüş yollarının kaldırıldığını açıkladı. Kaplumbağaların korunmasına yönelik karar destek görürken yaşanan aksaklıklar nedeniyle daha sıkı denetim yapılması talep edildi. Bölgesel amatör ligde mücadele edecek Akdeniz Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu 4 transferle güçlendirdi. Mersin ekibi kanat oyuncusu Ahmet Arda Duran'la orta saha futbolcuları Serhat Işık, Semit Berkanzan ve Ömer Erdoğan'ı renklerine bağladı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezonda mücadele edecek Yeni Mersin İdman Yurdu sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampına başladı. Mersin'de ay başından bu yana çalışmalarını sürdüren Kırmızı Lacivertli ekip Erzurum'daysa yaklaşık 15 gün boyunca yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
0: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz, yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Moranlar Fiyat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv, bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız...

0: ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz ve dinleyicilerimiz. Günün gelişmelerinden oluşan Ajanda programıyla karşınızdayım. Ben Tekin Naşa. Ve ilk haberimizle Ajanda programımıza başlıyoruz. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Çay Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ve esnaf ziyaretinde bölgenin ihtiyaçlarını dinleyen Beşikçi, vatandaşların uzun süredir gündeme getirdiği pazar yeri talebiyle ilgili de inceleme yaptı.
1: Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Çay Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ve esnaf ziyaretinde bölgenin ihtiyaçlarını dinleyen Beşikçi, vatandaşların uzun süredir gündeme getirdiği pazar yeri talebiyle ilgili de inceleme yaptı. Mahallede bulunan uygun alanda ilgili ekiplerle birlikte incelemelerde bulunan Beşikçi, pazar yeri için planlama çalışmalarının başlatılması talimatını verdi. Mahalle sakinleri düzenli ve erişilebilir bir pazar alanına ihtiyaç duyduklarını belirterek çalışmanın hem vatandaşlara hem de esnafa katkı sağlayacağını ifade etti. Beşikçi talepleri sahada dinleyerek çözümleri birlikte üretmeye çalıştıklarını söyledi. Beşikçi, Çay Mahallesi'nde dile getirilen pazar yeri ihtiyacını sahada inceleyerek ilgili ekiplerimizle değerlendirmelere başladık dedi. Ziyarette mahalle sakinleri ve esnafın diğer talep ve önerilerini de dinleyen Beşikçi, iletilen konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
0: Tarsus Belediyesi'nin Kahraman Gülek Mahallesi'ndeki yol çalışmaları sürüyor. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çalışmaları yerinde inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
1: Tarsus Belediyesi'nin Kahraman Gülek Mahallesi'ndeki yol çalışmaları sürüyor. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çalışmaları yerinde inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede bu yıl 10 bin metrekare parke döşenmesi planlanıyor. Şu ana kadar 6500 metrekarelik bölüm tamamlandı. Kalan kısmında birkaç gün içinde bitirilmesi hedefleniyor. Ekipler parke çalışmasının yanı sıra yama ve sathi kaplama da yapıyor. Karboğazında başlayan yama çalışmaları mahalle merkezinde devam ederken yıl içinde 6 kilometrelik yolun sathi kaplamayla yenilenmesi planlanıyor. Çalışmaları değerlendiren Başkan Boltaç, mahallede hizmetlerin gelecek yıl daha da artırılacağını söyledi. Boltaç, vatandaşlarımız bu sene Kahraman Gülek'te hizmete doyacak ancak benim için yeterli değil. Önümüzdeki sene Kahraman Gülek'le ilgili bütün sorunları çözme arzusu içerisindeyim dedi. Boltaç, incelemelerin ardından mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini de dinledi. Vatandaşların gösterdiği güzergahları yerinde inceleyen Boltaç, iletilen taleplerin ilgili birimlere aktarılması için gerekli yönlendirmelerin yapılmasını sağladı.
0: Boğulmak üzere olan çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı. Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Olay Gazi Paşa ile Mithat Paşa mahalleleri arasından geçen su kanalında meydana geldi.
2: Asnaf, asnaf.

0: İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Çay bahçesinde oturuyorduk. İki tane genç çocuk bağırıyordu, kardeşim boğuluyor, kardeşim boğuluyor diye. Biz de geç sitemden baktık yine, çocuk boğuluyor. Koşarak biz de atladık. Allah'a şükür arkadaşlar çoktu, çocuğu çıkardık. Allah'a şükür çocuğun üstüne bir şey yoktu ama çok su yutmuştu. Biz de panik yaptık, çıkardık çocuğu, biraz masaj yaptık, suyu çıkardık Allah'a şükür. Ondan sonra ambulans geldi, polis geldi, ambulansla çocuk gitti.
2: Yapmayın.
3: Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs öfkeyle yaşadığı evi ateşe verip kaçtı. Olay Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.S. ailesiyle tartıştıktan sonra çakmağı çakıp evi ateşe verdi, ardından olay yerinden kaçtı.
0: Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs öfkeyle yaşadığı evi ateşe verip kaçtı. Olay Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.S. ailesiyle tartıştıktan sonra çakmağı çakıp evi ateşe verdi. Ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının ardından kaçan A.S. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: İşçi servisiyle tır kafa kafaya çarpıştı, bir ölü 15 yaralı. Hatay'da işçileri taşıyan servis minibüsüyle tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
0: Hatay'da işçileri taşıyan servis minibüsüyle tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Kaza Erzincan-Ceyhan Karayolu Burnaz mevkiinde yaşandı. Toros Tarım İşletmesi'nden çıkan işçi servisiyle karşı yönden gelen tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından minibüs ve tırda hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 15 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Öte yandan serviste bulunan Mehmet Menteş isimli işçi ise can verdi. Şahsın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Serviste bulunan işçilerin taşeron firmada çalıştığı ve mesai bitimi dört yolla Payas ilçesinde oturan evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.
3: Sağanak yağış sele dönüştü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Kuvvetli fırtına çatıyı sokağa uçurdu. Adana'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde etkisini artıran yağış ve rüzgar nedeniyle bazı noktalarda olumsuzluklar yaşandı.
0: Adana'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde etkisini artıran yağış ve rüzgar nedeniyle bazı noktalarda olumsuzluklar yaşandı. Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy mahallesinde kuvvetli rüzgara dayanamayan bir evin çatısı yerinden koparak sokağa düştü.
4: Şimdi demin...

0: Bir saat önce Süper Hücre oluştu Adana'da. O Süper Hücre sonucu karşı yerden bir de çatı uçtu. O da elektrik direğimizin buraya uçtu. Ondan sonra önce telaşı aradık. Sonra da itfaiye aradık. Onun gelmesini bekliyoruz. Bu arada bir sürü geldi çatımıza baktı. Biz de bizim oradan uçtu dedik. Baktık sağa sola karşı yerlerden gelmiş.
1: Olayda çevrede hasar meydana gelirken şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik telleri de koptu. Aniden bastıran sağanak yağışın ardından kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağış ve rüzgar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
2: Erzurum'da da etkili olan yağışta Cirit maçı sonrası köylerine gitmek isteyen bazı sporcular ve atlar sele kapılmaktan son anda kurtuldu.
1: Erzurum'da etkili olan yağışta Cirit maçı sonrası köylerine gitmek isteyen bazı sporcular ve atlar sele kapılmaktan son anda kurtuldu. Erzurum'da Emrullah Yiğit Çakır Cirit sahasında devam eden Cirit müsabakaları heyecanlı maçlara sahne olurken maç sonrası köylerine gitmek isteyen sporcu ve atlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık yarım saat devam eden yağışla birlikte coşan bir dere korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Bir at ve iki sporcu debisi artan dereden çıkamadı. Atlarıyla birlikte suyun içinde mahsur kalan ciritçiler arkadaşlarının da yardımıyla kurtuldu.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Günün gelişmelerinden gerçekleştirdiğimiz ve derlediğimiz haberleri Ajanda programında sizlere sunduk. Bir sonraki yayında tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.

0: Reklam tanıtım. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek

sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli

0: Yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da Arkadaş

0: Kundura Üzüm Nişanı'nda.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: 233 66 55, bu numarayı bir kenara yazın çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beşi

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1500 metrelik sati asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Aydıncık genelinde 2026 yılı asfalt programı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda yapılacak asfalt çalışması nedeniyle 17 Ağustos Pazartesi itibariyle kuzey yönü trafiğe kapatılarak ulaşım güney yönünden sağlanıyor. Öte yandan Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi 36.121 ve 36.132 sokakta yapılacak asfalt çalışması nedeniyle de 10

0: 17 Ağustos Pazartesi itibariyle her iki sokak trafiğe kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan ve hastalanan canlarında her an yanlarında oluyor. Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen taleplere anında dönüş yapan Büyükşehir ekiplerim, sokakta yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan patili dostların tamamen sağlıklarına kavuşup sıcak bir yuva bulana kadar tedavisini hayvan bakım evlerinde en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Özel gereksinimli her yurttaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yurttaşları ve ailelerinin Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Etkinlikte doğa yürüyüşü, gezim ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Görme engelli vatandaşlar etkinlik sayesinde doğada beyaz bastonlarıyla özgürce yürüme şansı yakaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyetlerini yürüten Mersin Sinema Ofisi tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları nitelikli filmlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Kültür Park'ta devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri'nin 3. gösteriminde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz, sahipsiz kedi kısırlaştırma hizmeti devam ediyor. Sokaklardaki kedi popülasyonunu dengede tutmak amacıyla verilen hizmet, salı ve çarşamba günleri 10-15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi ve randevu için irtibat Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

0: Haberler.
1: 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depreminde hayatını kaybedenler için Yalova'da anma töreni düzenlendi. Büyük acının 27. yılında saatler 3.02'yi gösterirken yaşamını yitirenler için dualar okundu. Vatandaşlar hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle sürdürdükleri mücadeleye dair açıklamalarda bulundu. Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. 2027 yılında İstanbul'da Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. dönem toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Öcal Oğuz'la bir araya gelerek 2027'de İstanbul'da yapılacak buluşmanın hazırlıklarını ele aldı. Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Türker Ertürk'ün sanal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, belediyenin yaptığı ihalelerde birden fazla ihale alan şirket bulunup bulunmadığını ve şartnamelerin usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığını inceleyecek. Yüksek hızlı tren biletlerine yapılan yeni zam yürürlüğe girdi. Yüksek hızlı tren bilet fiyatları yeni zamla birlikte güncellenirken Ankara-İstanbul hattında standart bilet fiyatı 990 lira oldu. İran'a ait iki kamikaze İHA, Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisiyle istihbarat şefinin konutunu hedef aldı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Mersin'de yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç sorununa karşı yürütülen çalışmalar kapsamında uzun yıllardır kullanılmayan 500 metreküplük depo yeniden hizmete alındı. Bölgede ayrıca yaklaşık 2800 metrelik yeni hat çalışmasıyla su basıncının artırılması da hedefleniyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sentetik ecza maddesiyle hassas terazi ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs yaşadığı evi ateşe verip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

0: Türkiye 17 yaş altı kız milli takımı 2026 17 yaş altı kızlar dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldu. Türkiye final karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Rakibine 25-23, 25-11 ve 25-23'lük setler sonucunda 3-0 mağlup oldu. Millilerde Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Necla Guzonjic ise en iyi orta oyuncu seçilerek rüya takımda yer aldı. Milli para yüzücü Defne Kurt, Paris'te düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre serbestte 59-21'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
3: Busem Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: reklam kazandırır.
1: Moranlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi

0: Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1500 metrelik sati asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Aydıncık genelinde 2026 yılı asfalt programı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda yapılacak asfalt çalışması nedeniyle 17 Ağustos Pazartesi itibariyle kuzey yönü trafiğe kapatılarak ulaşım güney yönünden sağlanıyor. Öte yandan Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi 36.121 ve 36.132 sokakta yapılacak asfalt çalışması nedeniyle de 17 Ağustos Pazartesi itibariyle her iki sokak trafiğe kapatıldı.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan ve hastalanan canlarında her an yanlarında oluyor. Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen taleplere anında dönüş yapan Büyükşehir ekiplerim, sokakta yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan patili dostların tamamen sağlıklarına kavuşup sıcak bir yuva bulana kadar tedavisini hayvan bakım evlerinde en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Özel gereksinimli her yurttaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yurttaşları ve ailelerinin Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Etkinlikte doğa yürüyüşü, gezim ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Görme engelli vatandaşlar etkinlik sayesinde doğada beyaz bastonlarıyla özgürce yürüme şansı yakaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyetlerini yürüten Mersin Sinema Ofisi tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları nitelikli filmlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Kültür Park'ta devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri'nin 3. gösteriminde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz, sahipsiz kedi kısırlaştırma hizmeti devam ediyor. Sokaklardaki kedi popülasyonunu dengede tutmak amacıyla verilen hizmet, salı ve çarşamba günleri 10-15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi ve randevu için irtibat Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili

0: etkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel

0: Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depreminde hayatını kaybedenler için Yalova'da anma töreni düzenlendi. Büyük acının 27. yılında saatler 3.02'yi gösterirken yaşamını yitirenler için dualar okundu. Vatandaşlar hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle sürdürdükleri mücadeleye dair açıklamalarda bulundu. Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. 2027 yılında İstanbul'da Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. dönem toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları başladı.

0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Öcal Oğuz'la bir araya gelerek 2027'de İstanbul'da yapılacak buluşmanın hazırlıklarını ele aldı. Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Türker Ertürk'ün sanal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, belediyenin yaptığı ihalelerde birden fazla ihale alan şirket bulunup bulunmadığını ve şartnamelerin usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığını inceleyecek. Yüksek hızlı tren biletlerine yapılan yeni zam yürürlüğe girdi. Yüksek hızlı tren bilet fiyatları yeni zamla birlikte güncellenirken Ankara-İstanbul hattında standart bilet fiyatı 990 lira oldu. İran'a ait iki kamikaze İHA, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisiyle istihbarat şefinin konutunu hedef aldı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Mersin'de yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç sorununa karşı yürütülen çalışmalar kapsamında uzun yıllardır kullanılmayan 500 metreküplük depo yeniden hizmete alındı. Bölgede ayrıca yaklaşık 2800 metrelik yeni hat çalışmasıyla su basıncının artırılması da hedefleniyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sentetik ecza maddesiyle hassas terazi ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs yaşadığı evi ateşe verip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Türkiye 17 yaş altı kız milli takımı 2026 17 yaş altı kızlar dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldu. Türkiye final karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Rakibine 25-23, 25-11 ve 25-23'lük setler sonucunda 3-0 mağlup oldu. Millilerde Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Necla Guzonjic ise en iyi orta oyuncu seçilerek rüya takımda yer aldı. Milli para yüzücü Defne Kurt, Paris'te düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre serbestte 59-21'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik

0: Yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Şamiloğlu'nun sunumuyla İçer Gün.
1: Bilim insanları yıllardır uyarıyorlar. Bir kez daha çok ciddi bir deprem bekleniyor 7'nin üzerinde ama hala depreme hazırlıklı değiliz. Deprem öldürmez ama hazırlıksız olmak depreme karşı ve deprem sırasında, deprem sonrasında neler yapmamız gerekiyor hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda nasıl düşünmemiz, nasıl davranmamız gerekiyor? Buna yönelik de ne yazık ki hala hiçbir hazırlığımız yok. 99 depreminden ders çıkartılmadığı için 6 Şubat depremleri yaşandı ve üzücü sonuçlar, çok vahim sonuçlar ortaya çıktı. 6 Şubat depreminden sonra mimari ve imari ve bayındırlık alanında dersler çıkartıldı. Ve yeni yeni kentler kuruldu, yapı malzemeleri daha kaliteli oldu, çok daha dayanıklı binalar yapıldı, denetimler arttırıldı. Ama hala toplum olarak ne yazık ki deprem bilincine sahip değiliz. Umut ediyoruz ki ne 17 Ağustos ne de 6 Şubat depremleri gibi bir deprem yaşanmasın. Depremin yaşanacağı muhakkak ama böylesine vahim sonuçlar umut ediyoruz ki yaşanmasın. Şimdi efendim gündemdeki diğer gelişmelere geçecek olursak Mersin'e gelelim ve Mersin'de devam edelim değerli seyirciler. Mersin'de de Akdeniz Belediyesi'ne gidelim. Akdeniz Belediye Başkanlığı'nı vekaleten yürüten Sayın Kaymakam Çay Mahallesi sakinlerinin daveti üzerine o bölgeye gitti ve orada incelemeler yaptı. Yeni bir pazar yeri konusunda istekleri aldı, talimatlar verdi ekibine.
2: Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi Çay Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ve esnaf ziyaretinde bölgenin ihtiyaçlarını dinleyen Beşikçi, vatandaşların uzun süredir gündeme getirdiği pazar yeri talebiyle ilgili de inceleme yaptı. Mahallede bulunan uygun alanda ilgili ekiplerle birlikte incelemelerde bulunan Beşikçi, pazar yeri için planlama çalışmalarının başlatılması talimatını verdi. Mahalle sakinleri düzenli ve erişilebilir bir pazar alanına ihtiyaç duyduklarını belirterek çalışmanın hem vatandaşlara hem de esnafa katkı sağlayacağını ifade etti. Beşikçi talepleri sahada dinleyerek çözümleri birlikte üretmeye çalıştıklarını söyledi. Beşikçi Çay Mahallesi'nde dile getirilen pazar yeri ihtiyacını sahada inceleyerek ilgili ekiplerimizle değerlendirmelere başladık dedi. Ziyarette mahalle sakinleri ve esnafın diğer talep ve önerilerini de dinleyen Beşikçi, iletilen konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
1: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da Tarsus ilçesine bağlı Kahraman Gülek Mahallesi'ni ziyaret etti. Yol yapım ve kaldırım yapım konusunda çalışan belediye ekiplerini ziyaret etmekle birlikte Gülek Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
2: Tarsus Belediyesi'nin Kahraman Gülek Mahallesi'ndeki yol çalışmaları sürüyor. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç çalışmaları yerinde inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede bu yıl 10 bin metrekare parke döşenmesi planlanıyor. Şu ana kadar 6500 metrekarelik bölüm tamamlandı. Kalan kısmında birkaç gün içinde bitirilmesi hedefleniyor. Ekipler parke çalışmasının yanı sıra yama ve sathi kaplama da yapıyor. Karboğazında başlayan yama çalışmaları mahalle merkezinde devam ederken yıl içinde 6 kilometrelik yolun sathi kaplamayla yenilenmesi planlanıyor. Çalışmaları değerlendiren Başkan Boltaç, mahallede hizmetlerin gelecek yıl daha da artırılacağını söyledi. Boltaç, vatandaşlarımız bu sene Kahraman Gülek'te hizmete doyacak ancak benim için yeterli değil. Önümüzdeki sene Kahraman Gülek'le ilgili bütün sorunları çözme arzusu içerisindeyim dedi. Boltaç, incelemelerin ardından mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini de dinledi. Vatandaşların gösterdiği güzergahları yerinde inceleyen Boltaç, iletilen taleplerin ilgili birimlere aktarılması için gerekli yönlendirmelerin yapılmasını sağladı.
1: Geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bu uyuşturucu operasyonu kapsamında ülkemizde tanınan, bilinen iş insanları da gözaltına alındı.
2: Petlas'ın eski yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan, Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 17 şüpheliyle umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmede sorumluluğu bulunduğu belirlenen 9 kişi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında Abdülkadir Özcan'ın ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramada daralı ağırlığı 175,45 gram olan ve renk, koku ve görünüm itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Özcan da operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.
1: Yine bir gözaltı daha var efendim. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Ertürk'ü kendisi emekli amiral. Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabında paylaşmış olduğu bir video ve o videonun içeriği nedeniyle haber ajansları Türker Ertürk'ün, emekli amiralın hakkında başlatılan resen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisini paylaştılar. Devam edelim efendim. Operasyonlar devam ediyor. Özellikle son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve eşi hanımefendinin de uyuşturucu konusunda göstermiş oldukları hassasiyet ve uyuşturucunun ülkemizden kökünün kazınması, uyuşturucu üretenler ve uyuşturucu satanların ülkemizden temizlenmesi, uyuşturucu çetelerinin çökertilmesi ve gençlerin zehirlenmesinin engellenmesi yönünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel talimatları olmakla birlikte özellikle uyuşturucu batağına ulaşmış olan gençlerin tedavileri, rehabilitasyonları konusunda da eşleri Emine Hanım'ın özel çabaları var. Ve bu operasyonlar kapsamında ülke genelinde yoğun bir şekilde baskınlar gerçekleştiriliyor. Gümrüklerde de baskınlar yapıldı ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
2: Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda ülkemizden çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük kapısına gelen bir tır aracı şüpheli olarak değerlendirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen X-ray taraması sonucunda araç detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan detaylı aramada aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş vaziyette 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu maddenin

0: taşınmasında kullanılan tır cinsi araca el konuldu.
1: Tarsus'ta bir çocuk sulama kanalına düştü. Çocuğun yanında bulunan akrabası "çocuklar yardım edin" diye bağırdı. Çevredeki bir çay bahçesinde oturan yetişkinler hemen yardıma koştular. Çocuğu sulama kanalından kurtardılar.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Olay Gazi Paşa ile Mithat Paşa mahalleleri arasından geçen su kanalında meydana geldi. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2: Çay bahçesinde oturuyorduk. İki tane genç çocuk bağırıyor, kardeşim boğuluyor diye. Biz de geçtiğimizde baktık yine çocuk boğuluyor. Koşarak biz de atladık. Allah'a şükür arkadaşlar çoktu, çocuğu çıkardık. Allah'a şükür çocuğun üstüne bir şey yoktu ama çok su yutmuştu. Bir de panik yaptık, çıkardık çocuğu, biraz masaj yaptık, suyu çıkardık Allah'a şükür. Ondan sonra ambulans geldi, polis geldi, ambulansla çocuk gitti.
1: Mersin'de bir kişi aile fertleriyle tartıştı, sinirlendi, yanıcı madde ve çakmakla yaşadığı evi ateşe verdi, kaçtı.
0: Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs öfkeyle yaşadığı evi ateşe verip kaçtı. Olay Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.S. ailesiyle tartıştıktan sonra çakmağı çakıp evi ateşe verdi. Ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının ardından kaçan A.S. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Hatay'da bir işçi servisiyle bir minibüsle tır çarpıştı. Olay anında serviste bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Çok sayıda işçi yaralandı.
0: Hatay'da işçileri taşıyan servis minibüsüyle tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Kaza Erzincan-Ceyhan Karayolu Burnaz mevkiinde yaşandı. Toros Tarım İşletmesi'nden çıkan işçi servisiyle karşı yönden gelen tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından minibüs ve tırda hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 15 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Öte yandan serviste bulunan Mehmet Menteş isimli işçi ise can verdi. Şahsın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Serviste bulunan işçilerin taşeron firmada çalıştığı ve mesai bitimi Dört Yolla Payas ilçesinde oturan evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.
1: Mersin'in yüksek kesimlerinde hafta sonunda yağmur yağdı. Mersin kent merkezinin bazı noktalarına da çiseleme şeklinde kısa süreli yağmur atıştı. sıkıştırdı. Ama Adana'da da şehir merkezinin bazı noktalarına şiddetli bir şekilde ve yüksek noktalardaki ilçelerine de şiddetli şekilde yağmur yağdı. Su baskınları oluştu, su taşkınları oluştu. Bazı evler, iş yerleri su altında kaldı. Trafik aksadı. Şiddetli rüzgar binaların çatılarını uçurdu.
0: Adana'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde etkisini artıran yağış ve rüzgar nedeniyle bazı noktalarda olumsuzluklar yaşandı. Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy mahallesinde kuvvetli rüzgara dayanamayan bir evin çatısı yerinden koparak sokağa düştü.
3: Şimdi demin bir saat önce süpürücü uçtu Adana'da. O süpürücü sonucu karşı evden bir de çatı uçtu. O da elektrik direncimizin buraya uçtu. Ondan sonra önce telaşı aradık. Sonra da itfaiye aradık. Onun gelmesini bekliyoruz. O arada bir sürü geldi çatımıza baktı. Ama biz acaba bizim oradan uçtu dedik. Baktık sağa sola karşı evlerden gelmiş.
0: Olayda çevrede hasar meydana gelirken şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik telleri de koptu. Aniden bastıran sağanak yağışın ardından kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağış ve rüzgar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
1: Erzurum'da da ciritçiler bir araya geldiler. Müsabaka yaptılar. Müsabaka sonunda atlarıyla birlikte köylerine gitmek için yola çıkan ciritçiler aniden bastıran yağmurda sele yakalandı, dereyi geçemediler, mahsur kaldılar ve korkutucu anlar yaşandı.
0: Erzurum'da etkili olan yağışta Cirit maçı sonrası köylerine gitmek isteyen bazı sporcular ve atlar sele kapılmaktan son anda kurtuldu. Erzurum'da Emrullah Yiğit Çakır Cirit sahasında devam eden Cirit müsabakaları heyecanlı maçlara sahne olurken maç sonrası köylerine gitmek isteyen sporcu ve atlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık yarım saat devam eden yağışla birlikte coşan bir dere korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Bir at ve iki sporcu debisi artan dereden çıkamadı. Atlarıyla birlikte suyun içinde mahsur kalan ciritçiler arkadaşlarının da yardımıyla kurtuldu.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde seraların bulunduğu bölgede bir seraya yakın yerde işçilerin kullandığı bir baraka bilinmeyen bir nedenle alev aldı ve panik yaşandı.
0: Mersin'de tarım işçilerinin çalıştığı seranın yanındaki baraka alevlere teslim oldu. Yangın belediye çalışanların müdahalesiyle seraya ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın Erdemli ilçesine bağlı Güneyli mahallesinde çıktı. Kadın tarım işçilerinin serada çalıştığı sırada ürünlerin bulunduğu ahşap ve naylon kaplı barakada yangın başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeden geçen belediye çalışanları yangına müdahale etti.
4: Tamam, gitti. Merhaba. Al şuraya, şuraya ağacı sokun. Tamam, orada bir şey var. Evet.
0: Önce yangın tüpü kullanan ekipler ardından ilaç tankerindeki suyla alevleri kontrol altına aldı. Yangın seraya ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
4: Bu tarafa gelmesini engelleyeceğim, biliyor musun?
0: İtfaiye ekipleri de olay yerine giderek soğutma çalışması yaptı. Yangında baraka hasar görürken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Malatya'da iki

yaşlı yolcu ücretsiz ulaşım kartı tartışması nedeniyle otobüste kavga etti. Konya'da kontrolden çıkan tır karşı yöne geçerek 4 araca çarptı.

0: Malezya'dan Hindistan'a giden uçakta acil çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu olay çıkardı. İklim değişikliği nedeniyle havaların sıcak olması Avrupa ülkelerinin birçoğunda yangınlara neden oluyor ve bu yangınların birçoğu da devam ediyor. Belçika'da, Belçika tarihinin en büyük yangını yaşanıyor. Alevler Almanya sınırına yaklaştı.
1: Belçika'da şimdiye kadar kayıtlara geçen en büyük orman yangını devam ediyor. Hayfens Doğa Rezervi'ndeki yangında 3000 hektarlık alan küle döndü. Alevler Almanya sınırına doğru ilerliyor. Yangın 14 Ağustos'ta başladı. Henüz kontrol altına alınamayan yangına Belçika'nın yanı sıra Hollanda, Almanya ve Lüksemburg'dan ekipler müdahale ediyor. Avrupa Birliği de bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. İtfaiye ekiplerine ordu ve çiftçiler de destek veriyor. Yetkililer yangının Almanya'ya doğru ilerleyen cephesine yoğunlaşırken sınırın Almanya tarafındaki bazı bölgelerde yaşayanlara tahliye çağrısı yapıldı. Alman yetkililer alevlerin ülke topraklarına ulaşmasının beklenmediğini ancak yoğun duman nedeniyle hava kirliliği yaşanabileceğini açıkladı.
0: Yine küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri Uzak Doğu'da da görüldü. Güney Kore'de de hiç beklenmeyen şiddetli yağmurlar hayatı felç etti.
1: Güney Kore'nin güneyini vuran şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Gyeongju kentinde bir apartmanın birinci katı toprak altında kaldı. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Güney Gyeongsang eyaletindeki Gyeongju'de kısa sürede 8

0: 805,7 milimetre yağış kaydedildi. Tongyeong kentinde ise yağış miktarı 671,9 milimetreye ulaştı. Şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında bir binanın birinci katı çamur altında kaldı. Ekipler enkazdan iki kişiyi yaralı olarak çıkardı, bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle Geoje ve Tongyeong'da çok sayıda bina sular altında kaldı. 12 okul ve anaokulunun da su baskınlarından etkilendiği bildirildi. Güney Kore hükümeti acil durum müdahale planını devreye soktu. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
1: Mersin'in Anamur ilçesinde MESKİ uzun süredir atıl durumda duran kullanılmayan su deposunu onardı ve o depo aracılığıyla Anamur'un yüksek kesimlerine su verilecek.
0: Mersin'in Anamur ilçesinde yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç sorununa çözüm için çalışma başlatıldı. Yıllardır kullanılmayan 500 metreküplük su deposu bakım ve onarımın ardından yeniden devreye alındı. Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerini kapsayan çalışmada yaklaşık 2800 metrelik yeni hat yapılıyor. Proje kapsamında 1000 metreküplük depodan beslenecek tüplü terfi sistemi de kurulacak. Çalışmayla özellikle yaz aylarında artan su tüketiminin neden olduğu basınç sorununun giderilmesi ve üst kotlarda yaşayan vatandaşlara daha yeterli basınçta içme suyu ulaştırılması hedefleniyor.
2: Bu çalışmayla birlikte Anamur ilçemiz, Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerimizin üst kotlarında özellikle yaz aylarında yaşanan basınç sorununu kalıcı olarak çözmek hedeflenmektedir. Yeni depo imalatımızla birlikte yaklaşık 2800 metrelik şebeke hattı tamamlanarak Anamur, Huzurevi ve üst kotlarda yaşayan vatandaşlarımızın yeterli basınçta içme suyuna kavuşması hedeflenmektedir.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.

0: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmek

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan

0: fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider

0: Bahar Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1500 metrelik sati asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Aydıncık genelinde 2026 yılı asfalt programı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tersus ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda yapılacak asfalt çalışması nedeniyle 17 Ağustos Pazartesi itibariyle kuzey yönü trafiğe kapatılarak ulaşım güney yönünden sağlanıyor. Öte yandan Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi 36.121 ve 36.132 sokakta yapılacak asfalt çalışması nedeniyle de 17 Ağustos Pazartesi itibariyle her iki sokak trafiğe kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan ve hastalanan canların da her an yanlarında oluyor. Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen taleplere anında dönüş yapan büyükşehir ekiplerim, sokakta yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan patili dostların tamamen sağlıklarına kavuşup sıcak bir yuva bulana kadar tedavisini hayvan bakım evlerinde en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Özel gereksinimli her yurttaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yurttaşları ve ailelerinin Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Etkinlikte doğa yürüyüşü, gezim ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Görme engelli vatandaşlar etkinlik sayesinde doğada beyaz bastonlarıyla

özgürce yürüme şansı yakaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyetlerini yürüten Mersin Sinema Ofisi tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları nitelikli filmlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Kültür Park'ta devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri'nin 3. gösteriminde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz, sahipsiz kedi kısırlaştırma hizmeti devam ediyor. Sokaklardaki kedi popülasyonunu dengede tutmak amacıyla verilen hizmet, salı ve çarşamba günleri 10-15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi ve randevu için irtibat Ali 185 Teksim Çağrı Merkezi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltere adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi Yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz

0: eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Bu program İçer TV ortak yayınıdır.
1: Bir uzlaşı sağlanabilir. Bu noktada özetlersem, Menderes'te şöyle bir manzara çıktı. 10 AKP'li meclis üyesi var. 1 MHP'li meclis üyesi var. 2 de bağımsız var. Çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. 18'di. İşte başkan gitti, tutuklanan oldu vesaire. 15 kişi kaldılar. Yani her halükarda uzlaşsalar Menderes ya CHP'de kalacak, yeni partide kalacak. Ama uzlaşma zemini belli ki kalmamış ki o kadar kavga gürültü de çıktı. 2 oy farkla, 13 oyla Adalet Kalkınma Partisi'nin gösterdiği aday kazandı.
2: Evet.
1: Ha, sonuçta bir seçimdir. Yasal mıdır? Yasaldır. Yasal olarak bir seçim oldu.
2: Hatta şimdi sosyal medyada da bu konuyla ilgili, Menderes'le ilgili bir tartışma var. CHP'li meclis üyesi Menderes, AK Parti'nin Menderes Belediyesi'ni alması nedeniyle yapılan kutlamaya katılmış.
1: Kim katılmış?
2: CHP'li meclis üyesi Menderes'te. AK Parti belediye başkanlığını aldı ya.
1: Ya, bir kutlama düzenlemişler. Bir tebrik yapılmıştır, ona gitmiştir ya.
2: Ha, işte o kutlamaya katılmış. Vay nasıl katılırsın diye hem CHP'den.
1: Yani hem şimdi bu insanlar daha Mayıs ayına kadar beraber mesai arkadaşlarıydı.
2: Evet.
1: Seçilen hanımefendi de belli olmaz. Bakarsın yarın CHP'ye geçer. Bakarsın yarın yeni partiye geçer. Yani dünyanın sonu mu? Küçücük bir ilçede 32 meclis üyesi olan bir belediye. Yani bizim Toroslardan daha küçük bir ilçe tahmin ediyorum.
2: Evet.
1: Bir belediye başkanı, meclis üyesi belediye başkanı seçilmiş. İşte bizim Silifke'de de seçildi. MHP ve AKP adayı çıkarttı. Şimdi ne oldu? Kavga mı edecekler? Yani selam vermeyecekler mi? Bir tebrik etmeyecekler mi? Şu kavga dili yeni partiye çok zarar verir. Çok zarar verir. Bak, iyi bir ivme yakalamışsın, bir çıkış yakalamışsın. Bir taban hareketi olarak geliyorsun. Fakat onun düşüncesini belirlemeye çalış, bunun düşüncesini belirlemeye çalış, ona sopa göster, buna sopa göster, onu linç et, bunu linç et. Kardeşim seçim oldu, bitti. Siyaset yapabileydin, alabileydin. Alabileydin abi. Yani yeni partililerle CHP'liler arasında ideolojik olarak çok uzak farklar mı var? Yani anlaşamaz mıydın, uzlaşamaz mıydın? Çok mu zor? Bir ilçede komşusun ya. İki ay öncesine kadar aynı partideydin. İkna edemedin mi iki kişi? Kendi meclisindeki iki kişiyi ikna edememişsin. Toplumu nasıl ikna edeceksin der oradaki vatandaş. Seçim olmuş, bitmiş artık. Bundan sonrakilerde buna mahal vermemeniz gerekir. Eninde sonunda bu iş hem CHP'ye hem yeni partiye tabanda bir tepki oluşmasına neden olur. Ya kardeşim hatta çok mu zor uzlaşmak der vatandaş.
2: Hatta hani geçen hafta CHP sözcüsü Sayın Sarı yapmış olduğu açıklamada Eylül ayında hani kongre sürecini başlatacaklarını söyledi. Şimdilerde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkanlık için aday olma yoklaması yaptı. Aday eğer olursa Kemal Kılıçdaroğlu, alsa da almasa da bu CHP'ye çok ciddi zararlar verecek şeklinde de yeni yorumlar, yeni bir tartışma var.
1: Evet, yani bir genel başkanlık tartışması da CHP içerisinde yaşanıyor. CHP'de sular kolay kolay durulmaz. Yani tartışma bitmez. Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir parti. Vefat ettiğinde Cumhuriyet Halk Partili olan tek CHP genel başkanı var. Atatürk. Yani İsmet İnönü vefat ettiğinde CHP'li değildi.
2: İstifa etmişti.
1: Evet. Bülent Ecevit. CHP'nin efsanesiydi. Şey değildi, CHP'li değildi. Baykal CHP'liydi ama işte kıyıda köşedeydi, karışmıyordu yani. Hani bir milletvekili falan da listeye koymasalar büyük ihtimal o da istifa edecekti, gidecekti. Halbuki CHP böyle bir parti. CHP Türkiye'deki gelişmelerden, dünyadaki gelişmelerden anında etkilenen bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde taban dediğimiz mevzu başkadır. Halkın görüşü başkadır ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevk ve idare eden kadrolar
2: o da daha başkadır.
1: Daha başkadır. Bunlar sürekli birbirleriyle çatışırlar. Bazen taban öne geçer. Bazen elitistler kazanır. Bazen Jacobenler kazanır. Bazen

0: ulusalcılar kazanıyor. Böyle gitme gelme olur CHP içerisinde. Şu anda da olacak. Şu anda yeni partinin bütün bunlara bırakıp kendi enerjisini kendisine vermesi gerekiyor. Yani CHP defterini artık yeni partinin kapatması gerekiyor. Yani gerekiyorsa şu görüntüyü Menderes'e verme. Menderes bir hediyesini alsan ne olur, almasan ne olur? Değil mi? Yani yeni parti olarak. Menderes belediyesi sen de kalsan olur, kalmasan olur. Daha önceki programlarda da söyledik. Hani genel başkan Keçiören Belediye Başkanı'na mesaj yazdığında ya Keçiören sen de olsan olur, olmasan olur diyorduk ya. Evet. Şu anda da böyle. Şu fotoğrafı, şu görüntüyü, o kavga görüntüsünü şeye verme. Topluma verme. Toplum daha yeni yeni sana alışmaya başlamış. Isınmaya başlamış. Evet.
1: Bir sakinlik bekliyor. Bir sakinlik bekliyor. Bir abilik bekliyor değil evet, mi? Bir yol göstericilik şey bekliyor.
0: O yönünü yıpratma ya. Bundan da işi gücü kavga. Bak. Menderes'teki kavgayı 18-19 yaşındaki bir çocuğa ideolojik bir kavga diye anlatamaz. Anlatabilir misin?
1: Anlatamaz. Hayatta anlatamaz.
0: Bir yani. Koltuk kavgası der yani. Anlatabilir evet. Direkt olarak ya bir koltuk için kavga ediyorlar der yani. Böyle der. Kaldı ki senin CHP ile bir ideolojik problemin de yok. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi biz artık Atatürkçü değiliz demediler. Sen de demedin. Biz artık sosyal devleti savunmuyoruz, artık layık değiliz demediler. Sen de demedin. Niye ayrıldın? Bir takım teknik meselelerden dolayı ayrıldın. Yani partini mutlak butlan kararıyla başka birisi atandı. Sen de şansını başka bir yere denemeye karar verdin. Onu göstermeye devam etmen lazım. Ama şu an verdiğin manzara işte bir Menderes Belediyesi için bile bu kadar kavga çıkıyor. Beş evet. tane adamı siyaseten ikna edemiyorsun. Daha da önemlisi İzmir Belediye Başkanı için geçen yıl bu zamanlar işçiler grev yaparken işçilere neler söylüyordun. Eski Cumhuriyet Halk Partili şimdi yeni partili kardeşim. Neler söylüyordun işçiye. İşçiye sövmediğin kelime kalmadı. Nerede şimdi Cemil Tugay?
1: Evet.
0: Nerede? Bak istifa etti. Yeni partiye de geçmiyor. AKP'ye geçeceği söylentiler de var. Adalet Kalkınma Partisi de istemiyor. Çünkü onlar da şöyle düşünüyorlar. Adam diyor ki ya ben İzmir Belediye Başkanı olmak için yatırım yaptım partide. Mesela Adalet Kalkınma Partisi bir iş adamıyım. Kanunda İzmir Belediye Başkanlığı var. Benle beraber 4 tane daha aday var. Ve bizi destekleyen bir takım gruplar var, beklentiler var. Gelip bizim alanımızı daraltıyorsun. Seçime 2 sene kala bir aday daha artacak. Evet. Düşüncesi var Adalet Kalkınma Partisi'nde. Artı bize bir faydası olmayacak, aksine zararı olacak düşüncesi var. Yani başkanın bir yıl önce insanların onun uğruna kalbini kırdığın, insanlara hakaret ettiğin, neler söylediğin, işçinin onuruyla oynadığın başkanın şu an ortada kaldı ya, hurda mal gibi kimse almıyor. Yeni partide ısrar etmiyor bana gel diye. AKP de almak istemiyor. CHP zaten gözden çıkartmış. Ne oldu? Bak bir yıl içerisinde. Evet. O noktada ya bırak Menderes Belediyesi'nde de diyor ki kardeşim biz konuştuk, uzlaştık. Bu da bizim arkadaşımız, yol arkadaşı. Belki adam bir ay sonra yeni partiye katılacak. Nereden biliyorsun? Ama bu kadar kavgadan, gürültüden sonra, bu kadar linçten sonra aradaki mesafeyi iyice aştın.
1: Mersin'de yeni parti yapılanmasını tamamladı. Evet. Merkezde ve ilçelerde. Hatta son olarak il başkanı kurucu il başkanlığına getirilen Cengiz Gökçel yapmış olduğu açıklamada il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu üyelerinin de belirlendiğini açıkladı. İlçe başkanları da belirlendi. Şimdi bunu nasıl değerlendireceksin? Evet. Yani yeni parti şimdi Mersin'deki CHP bunu nasıl karşılıyor? Yeni parti Mersin'de neyi umuyor evet. sence?
0: Şimdi Mersin'de potansiyel 19 Mart 20 Mart süreci işte Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına aldığı bir süreç. Yani orada sandığa götürebildiğin insan sayısı 100 bini bulmadı. Ön seçim yapmıştı ya Ekrem İmamoğlu evet. için. CHP'de potansiyel bu. Yani 50 bin, 60 bin civarında bir insan hareketlendirebildin. Yeni parti işte kuruldu. Yaklaşık 46 bin civarında üyesi

0: şu Metal Partisi sanıyorum istifa edip giden sayısı 2500-3000. Belki 5000'i bulmuş olabilir. Yeni partiye geçenlerin ve ilçe başkanı olarak görevlendirilenlerin çok büyük bir kısmı zaten mevcut ilçe başkanları. Çünkü genel başkanın öyle bir talimatı oldu. Yani CHP'den istifa eden ilçeleri olduğu gibi atayın. İşte MUT olduğu gibi yeni parti ilçe başkanı oldu. CHP'den ayrıldı. Silifke benzer şekilde. CHP ilçe başkanlarına atanmadığı yerlerde ilçe başkanlıklarına atananlar da CHP'nin gedikleri, eski isimleri, tanıdık isimleri. Çok nadir birkaç tane yönetimde, ilçe başkanlığında olan yeni yüz var. Onun dışındaki yüzlerin çok büyük bir kısmı eski yüzler. Tabii şu an şöyle deniyor. Bu kuruculuk süreci olduğu için böyle ama kongre yenileceğiz deniyor. O noktada ben de ya yeni parti eski yüzler başlığını biraz erteliyorum. Çünkü ya bu kurucular süreci olan kongrede biz bunu değiştireceğiz dedikleri için. Ama kongrelerde de aynı yüzler çıkarsa, aynı yüzler derken benzer yüzler çıkarsa, yani senelerce CHP içerisinde disiplin kurulu başkanlığı yapmış, sonra Vahap Seçer'le bir şekilde sataşmış, sosyal medyadan Vahap Seçer'e bir takım ithamlarda bulunmuş, partiden ayrılmış, son seçimlerde tipe çalışmış, son yerel seçimlerde belki CHP'ye oy vermemiş birisi mesela disiplin kurulu başkanı oluyor. Kongrede bari buna dikkat edin. Yani burası böyle eski hesaplaşmaların görüleceği yer olacaksa sokaktan o şeyi alamazsınız. Hani sokak senden başka bir şey bekliyor. Senin derdin başka bir şey. Yani. 2023'ün intikamını almaya geliyorsun. 2023'te listeye girememişsin. Birileriyle çatışmışsın.
1: Zaten aslında değil mi? Yani il başkanlıklarında ve işte yönetimdeki isimlere böyle bir baktığımızda uzun yıllar CHP'den bir milletvekili adaylığı, bir belediye başkanlığı adaylığı bekleyen ama bu adaylığı alamayan isimler
0: çok
1: var.
0: Evet, var, evet. İsimler var. Şimdi beklenti şu, üyelerle seçim olacak dendi ya, şu an online olarak yeni partiye üye olan vatandaşlar haklı olarak üyelerle seçimi bekliyorlar. Diyorlar ki il başkanını ben seçeyim. Çünkü söz verdin.
1: Evet.
0: İlçe başkanını ben seçeyim çünkü söz verdin. Nasıl olacak, nasıl seçilecek, bu CHP'nin gediklileri ekipleşecekler mi? Akıntıya kürek mi çekecekler, rüzgara karşı mı yürüyecekler, yoksa rüzgar onları mı sürükleyecek, henüz bilmiyoruz. O noktada diyorum yani başlığı biraz erteledim. Yani yeni parti eski yüzler başlığını biraz erteliyorum. Şundan dolayı, evet, kongre sürecini bir görelim. Fakat tecrübelerimize bir taraftan şunu söylüyor. Ya ilk başta suyun başında kim duruyorsa siyasette genelde ileride de kolay onlar doldururlar. Onlar il başkanı olurlar. Onlar ilçe başkanı olurlar. Onlar kurultay delegesi olurlar. Onlar milletvekili adayı olurlar gibi görülüyor. Ve şu anda yeni partiye bir umut bağlamış olan, ya siyasette yüzler değişecek, siyasette anlayış değişecek diyen kesimler şu an kongreyi bekliyorlar. Sayın Cengiz Gökçel olur da bizi izlerse ya da bu program bu kesitini ona gönderirlerse buradan kendisine selamlarımızı iletelim. Kolaylıklar dileklerimizi iletelim ve bu notu da vurgulayalım. Şu an bizzat Özgür Özel'in söylemleri nedeniyle il başkanını ben seçeceğim diye bekleyen bir taban var.
1: Evet. Onların da
0: bunu bir şekilde
1: dikkat alınması gerekiyor.
0: Dikkat almanız lazım. Eğer dakika bir gol bir olursa, ya işte bu sene de olmadı, işte aceleye geldi falan olursa bunu anlatamazsın. Bir kere bu sözü verdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken de vermişti hatırlıyorsan. Ön seçim olacak demişti, olmadı. Hadi bu yeni bir parti, sıfırdan alındı.
1: Tecrübe de var bu konuda.
0: Tecrübe de oluştu. Artık il başkanlarının, Mersin için söylüyorum, Sayın Cengiz Gökçel'in bu konuda inisiyatif alması ve tabana bu konuda şu mesajı vermesi lazım. Evet kardeşim, ilçe başkanlarını ve il başkanlarını tüm üyelerle seçeceğiz. Yani öyle kongre, delege, melege falan değil. Tüm üyelerle seçeceğiz. Hatta yapabiliyorlarsa keşke sokak sokak sandık kurup şeylerini belirleseler.
1: Her siyasi görüşten insan mı? Yani.
0: her siyasi görüşten insan gelse, yani bir tabanda bir hareketlilik yaratsa, biliyorum çok zor ama eski yüzlerle yeni parti olmaz. Yani yeni parti diyorsan sadece söylemin değil, sadece genel başkanın değil, genel başkanın altını dolduran o 81 ilin de yenilenmesi gerekir. Evet. Siyasette senelerdir var olan, siyasette bir şekilde artık bu işin kurdu olmuş, bu işin kompedanı haline gelmiş kişilerin artık biraz bir kenara çekilmesi, o kanalı başka isimlerin doldurmasını sağlaması gerekiyor. Olur da doldurmadı diyelim, tamam gelirsin. Hani diyelim ki yeni parti yönetimi adam bulamıyor. Tamam gelin. Ama bulur. Koskoca Mersin'de bir 30 kişilik yönetim çıkartamayacak mı? Mutlaka çıkartır.
1: Evet.
0: Hani derler ya bana görev verirlerse kaçmam derler böyle eski siyasetçiler. Ya görev veren beklemeyin. Şu yeni partiyi en azından bir salın. Bir parti bir kendine gelsin. Bir gençlerle buluşsun. Yeni yüzlerle buluşsun. Başka insanlar da bir şansını denesin. Ama sen de dediğin gibi şu an listelere baktığımızda çok tanıdık isimler görüyoruz.
1: Yani CHP küskünleri vardı.
0: Küskünleri gibi görünüyor. Evet.
1: Evet. Abidin teşekkür ediyorum. Bir de şimdi konuyu değiştirelim. Gündemde yer alan şimdilerde tabii biraz duruldu. Siyasette de şu anda bir durgunluk var tatil nedeniyle. Siyasi zemindeki ana tartışmada işte terörist Türkiye süreci, çerçeve yasa, Selahattin Demirtaş'ın durumu, terörist başhaponun Öcalan'ın durumu, işte bu konular üzerinden siyasi hareketlilik devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra tabii ki daha farklı boyutlarıyla siyasetteki hareketlilik önümüze çıkacak. Şimdi tabii bir konu var ki 10 gün, 15 gün çok ciddi bir şekilde Türkiye'de ve Mersin'de konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bir 2-3 gündür tamamen unutuldu. Geçen hafta çarşamba günü Çevre Mühendisler Odası Mersin Şube Başkanı Doktor Sinan Can'ı konuk almıştım. Evet. Bu mikroplastik kirliliğiyle olarak. Sayın Can da demişti ki konuşmasında, biz yıllardır bu kirliliğe, bu soruna dikkat çekiyoruz Mersin olarak, evet. Mersin kamuoyu olarak, Mersin'deki bu konunun uzmanları olarak, belediye olarak, STK'lar olarak yıllardır biz bu konuya, bu kirliliğe, mikroplastiğe dikkat çekiyoruz. Ama ne zaman ki bu mikroplastik kirliliği Antalya'nın canına dokundu, Antalya'daki turizm tesislerini, turizm hareketliliğini tehdit eder hale geldi. Biz bas bas bağırırken bizim sesimizi kimse duymadı ama Antalya bir ah çekti, tüm Türkiye duydu. İlgili yetkili herkes duydu dedi. Eleştirdi bunu. Bu da dedi aslında Antalya'nın başarısı değil, Mersin'in ne yazık ki dedi sesini duyuramamaktaki bir başarısızlığı bu da ne yazık ki dedi. Şimdi bu mikroplastik kirliliği önümüzdeki süreçte çok daha ciddi sorunlara neden olacak gibi.
0: Evet. Antalya'da tabii kirlilik çıktığı andan itibaren belediyeler devreye girdiler. Orada sanıyorum Manavgat Belediyesi Sedat Gündoğdu, Profesör Doktor Sedat Gündoğdu hemen bu konuyla ilgili görevlendirdi. Sedat Gündoğdu kim? Çukurova Üniversitesi'nin öğretim üyesi.
1: Evet.
0: Yani Adana'nın, Mersin'in, Hatay'ın.
1: Ve bu konuda da ciddi araştırmalar
0: var. Tabii senelerdir araştırmalar yapar. Ben de kendisiyle çok haber de yaptım. Bu Polplan tesisi döneminde de kendisiyle çok sayıda haber yapmıştık Yeşil Gazete için. Antalya'daki belediyelerin refleksi önemli. Yani bu refleksi gösterebilmesi. Tabii deniz Antalya için her şey. Turizm. Turizmi çıkarttığınız zaman Antalya yok.
1: Turizm işletmelerinin, turizm lobisinin de sesinin burada. Ondan da etkinliği mutlaka var.
0: Çünkü şu anda plastik atık kirliliği yaşayan kıyılar vesaire gibi bir haber yaptığınızda, bu haber yayıldığında deniz turizmi için tatil planı yapan birçok kişi tabii denizin temizliğine bakıyor değil mi? İlk önce ona bakıyor. Yani evet. Otelin fiyatına vesaire

0: bakıyor, olanaklarına bakıyor. Deniz kirliyse otelin hiçbir hükmü kalmıyor artık.
1: Ki bu yılda o pırıl pırıl koylarda birikintiler var.
0: Evet. Mersin bu konuda çok geç kaldı. Yıllardır Avrupa'dan atık plastik ithal ediliyor. Hı hı. Ve Çevre Şehircilik Bakanlığı da bu sorunun farkında.
1: Seyhan, Ceyhan nehirleri

0: diye neden olmaz. Hatta Kıbrıs konusunda bile.
1: 2 yıl önce bir haber yapmıştık biz. Mersin Ticaret Sanayi Odası'nda Çevre Müdürlüğü bu geri dönüşümcü firmalarla toplantı yaptı. Hı. Yani kendinize yer bulun, standartlara uyun vesaire diye. Yani bakanlık bu meselenin farkında. Bu firmaların kapasitesinin üzerinde çalıştığının farkında, beyan ettiklerinden daha az geri dönüşüme ürün verdiklerinin farkında, yani rakamları atıyorum.
0: Evet.
1: Ben diyorum ki bakanlığa ben 1 milyon ton plastik geri dönüştüreceğim diyorum ve 1 milyon ton plastik alıyorum. Bunun belki 100 bin tonunu
0: dönüştürüyorum.
1: Geri dönüştürüyorum. Geriye kalan 900 bin tonu ne yapıyorum? Hava karardığında işte biraz ufalıyorum, döküyorum. Götürüyorum Seyhan Nehri'ne döküyorum. Fakat işte her şey gizli kalmıyor. Çok büyük yağmurlar, çok büyük seller bunları olduğu gibi denize taşıdı.
0: Evet.
1: Yani aslında bunlar karasal kaynaklı plastikler. Yani
0: tabii
1: karasal kaynaklı. Götürmüş bunları nehirlerin yataklarına işte sağ olsun.
0: İçinde tarım atıkları var.
1: Tarım atıkları vesaire evet. De var. Sera atıkları var.
0: Evet.
1: Bunları getirmişler mesela gömmüşler.
0: Hem toprağı kirletiyor.
1: Tabii. Şimdi
0: yağmur yağdığı zaman suya karışıyor.
1: İlk başta toprağı kirletiyorlar. Toprağı gömmüşler fakat yağışlar beklenenin çok üstünde olunca geçtiğimiz kış bunlar olduğu gibi Seyhan, Ceyhan nehirleri, belki bizim Mersin'deki Deliçay, belki Müftü Deresi de, belki Göksu Nehri, hepsi evet. Karışmış olabilir.
0: Bak onlar da
1: bütün
0: var.
1: Bütün bu şeyleri denize taşıdılar ve bunlar da tabii deniz akıntısının yönü Mersin'in şöyle bir şanslılığı var. Haritayı bir gözünüzün önüne getirin. İşte güneyimizde Kuzey Afrika var, Mısır var. Mısır'dan sonra işte Filistin, İsrail kıyıları, Ürdün, Suriye kıyıları. Akıntı Mısır'ın yanından doğuya doğru gidiyor. Suriye'nin yanından kuzeye doğru geliyor. Suriye'yi geçtikten sonra da sola doğru dönüp bizim Mersin Körfezi'ne doğru yürüyor. Yani Karataş evet. Mersin Körfezi'ne doğru.
0: Hatta Sayın Can'ın söylediği bilgiler işte Libya'dan, Çad'dan, Mısır'dan
1: tabii.
0: Da Suriye'den
1: şey geliyor.
0: Evet Suriye'den ve oralarda daha kontrolsüz diyor.
1: Tabii.
0: Bu mikroplastikler.
1: Mesela Suriye yakın zamana kadar çöpün olduğu gibi denize döküyordu.
0: Evet, evet.
1: Normal vahşi depolama şeklinde çöpü dozerlerle denize döküyorlardı. Bu akıntı şöyle bir ters baston çizer gibi düşün Akdeniz'de. Hı. Doğuya doğru ilerliyor. Suriye'den kuzeye doğru oradan Karataş'tan Hatay Karataş Mersin hattına geliyor. Erdemli'ye kadar geliyor. Aydıncağa varmadan tekrar güneye doğru gidiyor. Fakat hı. Bu sene artık demek ki çok yoğundu belki o nedenle Antalya'ya kadar gitti. Böylece Antalya'da kirlilikle tanışmış oldu. Antalya kirlilikle tanışınca bu tabii gündeme geldi. Gerçekten. Mersin senelerdir anlatamadığını Antalya bir iki basın toplantısıyla vesaire anlattı. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ilk olarak yapması gereken bu firmaların kaydını kuyduğunu bir güncellemesi ve gerektiğinde belediyelere de emniyete de yazı yazıp bu firmaları çat kapı gidip denetlemesi.
0: Şimdi bakanlık da denetimlerini yaptı. Aslında çok sayıda denetim yapıldı. Çok yüklü miktarlarda cezalar yazıldı. 300'den fazla firma 19 tesis kapatıldı. Kapatma evet. Cezası verildi ama yeterli değil.
1: 160 tesis varmış. Bunlar sadece yasal olanlar.
0: Evet.
1: Yani yasal
0: ki merdiven olarak, altı tesisler daha fazla.
1: Tabii. Yasal olarak ben bu işi yapıyorum diye 160 tane tesis var Mersin ve Adana arasında.
0: Evet. Ki Türkiye'nin en yoğun.
1: En yoğun. Olduğu gibi buraya geliyor. Yani bizim plastik geri dönüşüm kapasitemizin çok çok üstünde plastik geliyor. Yani 1 milyon ton plastik dönüştürülecek makinamız gözüküyor bakanlık kayıtlarında ama 4 milyon ton geliyor.
0: Önceden Çin'e gidermiş. Çin bunu durdurmuş.
1: Evet.
0: Çin plastik

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: BM Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BM gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BM gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3000

0: 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajda 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung'ki

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat olsan.
0: Yılların tecrübesi.

0: lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yatak Baza başlıkta, şok fiyata.

0: Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unut

BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi

0: 2.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.

0: Reklam tanıtım. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek

0: kalite hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktım. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

beni nasıl paslı bir makasla asıl derinden budayıp gittiğini fark etti. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını benim için artık çok gecikildi.

yüreğimi iki taş arasında ezmek gibi bir şey. Seni sevmek var ya, seni sevmek yaşarken ölmek gibi bir şey. Seviyorum seni. Sevmez olaydım.